Bu aşk göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak.

0: Rode.
1: Dub Plus.
0: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: Marifet'te bulacaksın.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
5: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para.

0: ile her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skincare Aygün Aydın'la günaydını sunar.

Günaydın, günaydın. Nasılız, iyi miyiz? 17 Haziran 2026'dan sesleniyorum. Aman yarabbim, geldik mi çarşamba gününe? Yani Allah işimizi gücümüzü rast getirsin. Güzel bir gün olsun. Hemen yazmış dostlarımız, Alper Bey yazmış. Sabah doğan güneş gibi yüreğiniz aydınlık, deniz gibi sakin bir gününüz, umuda yol alacak bir yat gibi yolun sonu huzur bulsun demiş. İnşallah sağlıkla, şifayla, güzelliklerle. Ercan Teacher'ın mesajını yazmış, silmiş. Bakalım ne olmuş acaba? Günaydın Aygül'üm, inşallah iyisindir, güzel bir gün olması dileğiyle diyor Eylem. Günaydın, günaydın. Allah kolaylık versin, inşallah güzellikler nasip etsin. Mesajlar geliyor 0549 204 0104. Telefon numaramız, neredesin şu an, beni dinliyor musun, sesimi duyuyor musun, uyandın mı, ne yapıyorsun? Hayat içerisinde yine de nefes alıyorsak, bazı problemler yaşıyor olabilirsiniz. Sağlık sorunları olur, parasal konular olur. Hayatın mutlaka iniş çıkışları var. Yaşam sizi bir yerde imtihan etmek zorunda. Bir yerde sizleri sınamak zorunda. Hayatın bir yönü var maalesef. Ama ne olursa olsun güçlü olmayı başarmak sizi daha daha bir iyi bir noktaya taşır. Kendinizi daha iyi hissedersiniz inşallah.

Şimdi yeni bir moda çıktı. En sevdiğin işte Deniz Seki şarkısı. En sevdiğin Tarkan şarkısı. Reels'larda üstüne koyuyoruz. Ya ben de en sevdiğim Deniz Seki şarkısıyla dün bunu hatırladım. Hadi hep birlikte dinleyelim. Sözleri adeta ders gibi. İçimi

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo T.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes
1: Damat. Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
4: Geçen geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Reklam.
10: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
11: Sıradaki şarkı kahvesiz ayılamayanlara gelsin.
10: Radyo D.
12: Hayatın için.

0: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
1: Efendim biliyorsunuz Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan o muhteşem yolculuk. Tabii ki Radyo D farkıyla hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 7 olmak üzere D Smart Spor ekibiyle Dünya Kupası heyecanını Radyo D'de yaşıyoruz. 11 Haziran 19 Temmuz arası kupa heyecanında birlikte oluyoruz ve şu an stüdyomuzda Cengiz Han var. Cengiz Han günaydın.
2: Günaydın, hoş geldin sevgili Aygül Aydın. Nasıl? Seninle radyoya yayını canım, yapmak çok özel ve hoş.
1: Canımsın benim, çok teşekkür ediyorum. Yengeç Burcu olduğun için dinleyicilerimiz seni ayrı bir seviyor. Yengeç Fan Club var bizim radyomuzda. Ekibimiz böyle ayrı severler yengeçler birbirlerini. O yüzden diyorlar ki, bak yazmış biri, diyor ki Cengiz Han Yengeç Burcu'ydu değil mi? Evet, Cengiz Han Yengeç. Evet. Berke Terazi.
2: Berke Terazi. Evet.
1: Öyle dinleyeceksiniz arkadaşlar. Herkesin yorumu ona göre yani. Neler oldu? Bizi bir güncelle bakalım Cengiz Han. Dün akşam neler yaşandı? Kaç gün kaldı bizim Türkiye maçına?
2: Vallahi bizim Türkiye maçı cumartesi günü sabah.
1: Bu cumartesi.
2: Aynen. Sabah olacak. Onu belirtelim. Tabii ki gerçekçi olmalıyız ama enseyi de karartmamak lazım. İlk maç yenildik, evet. Hatalarımızdan ders çıkarmamız lazım. Ama henüz hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde oynanacak grupta iki maç var. Hı hı. Ve ben Paraguay maçını kazanacağımızı düşünüyorum.
1: Ben de. Yıldızlar bize izin veriyor Cengiz Han. Yıldızlar yani, yolumuz açık. Berabere de bitebilir. Berabere biterse ne olur?
2: Berabere biterse şansımız henüz devam tamam, eder. Şey yapar. Tabii ki devam eder ama biraz daha şansımız azalır. Ha. Kazanmamız lazım.
1: Tamam, kazanalım o zaman.
2: Hiç beraberlik falan düşünmeyelim. 7-7-7 evrene yollayalım.
1: Ay, bizim Tarık Mengüç abimizin bir şarkısı var. 5-2-0. Şans kısmet açıyor. Sen biliyor musun 5-2-0'ı?
2: Yok.
1: Aa, siz de spor hep bunlardan mahrum kalmışsınız canım. Aa dur, ben şimdi 5-2-0'ı açacağım sana. Bak nasıl bir totem yapacağız, bildiğin gibi değil. Cumartesi maç bizim. Peki şunu sormak istiyorum. Dünya Kupası'nda dün akşam sürpriz böyle Aygül ya işte şu sürpriz oldu bize, bu kazanmamalıydı falan dediğim şeyler oldu mu?
2: Yani sürpriz aslında bir önceki akşam oldu. İspanya, Yeşilburun Adaları.
1: Yeşilburun Adaları'nı öğrendim. Fiyat yani, biletlere baktım. 70
2: yani tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan bir takımla berabere kaldı. Aslında herkesin belki de en büyük favori olarak gösterdiği İspanya. Yani turnuvanın en formda takımlarından biri İspanya. Berabere kaldı. Daha sonrasında dün de aslında hani Brezilyalı medyumun bir
1: açıklaması
2: vardı ya, sahaya inecek,
1: uzaylılar
2: gelecek falan filan. Dün belki sahaya uzaylı inmiş olabilir Arjantin-Cezayir maçında. Çünkü o uzaylı Messi'ydi. Messi ya bu yaşına rağmen son Dünya Kupası gözüyle bakılıyor Messi'ye. Yani bu gece. Geçtiğimiz gece oynanan maçta Arjantin Cezayir'i 3-0 yendi. Messi şov yaptı. Hat-trick'le başladı turnuvaya. Brezilyalı medyum aslında doğru bilmiş olabilir. Sahaya bir uzaylı indi.
1: Messi'nin şimdi siz ikiniz de dün de şey de öyle, Berke de öyle, sürekli bu yaşına rağmen ifadeleri düşündürücü oluyor Cengiz Han. Bakıyorum ki 1987 doğumlu Messi. Bu ya, futbol kariyeri kaç yaşında bitiyor Allah aşkına?
2: Şöyle Cristiano Ronaldo ve Messi, ya yani bunlar iki uzaylısı aslında şu anda futbolun. Cristiano Ronaldo
1: dinozorları gibi ya. Ya adam daha kibar, ben daha yıktım.
2: Cristiano Ronaldo 40 yaşında, hatta 41'e doğru gidiyor. Hala da devam ediyor, hala da rekorlar kırmaya devam ediyor. Ya 1000 gole ulaşması bekleniyor.
1: Ronaldo benle yaşıt hayatım.
2: Yani, bu arada siz daha genç duruyorsunuz onu.
1: Yani, ay Cengiz Han. Ay en sevdiğim Cengiz Han. Ay bak gel, 5-2-0 geldi.
2: 5-2-0.
1: Şimdi bak dinle, totem yapıyoruz.
2: Tamam, hep beraber.
1: Hep birlikte cumartesi maçımız için.

0: Tuzla'dan Sibel Hanım yazmış. Cengiz Han diyor ki ya ben bu kadar güzel diyor anlatan birini görmedim. Hemen gittim Cengiz Han'ı buldum, takibi aldım Aygül. Bir dakika, bizim de resmimiz var, ben de paylaşacağım şimdi, gidin takibi alın Cengiz Han'ı.
1: Çok teşekkür ederim. Yastıkta koyarım.

0: Günaydın Aygül Hanım. Afyon'dan Amasya'ya gece yola çıktık. Çorum'a yaklaşıyoruz. Direksiyondaki eşim Mustafa'ya selam edersen çok şaşıracak Aygül Hanım diyor. Mustafa Bey günaydın.
1: Güzel manzaram söyle hiç mi yok sende hatıram, manipülasyon ya da numara yok, hadi bella akıştan.
0: Cengiz Han, Messi de yengeç burcuymuş.
2: Aa doğru evet.
0: Senin burçtaşın.
2: Doğru.
0: Ronaldo'nun neymiş acaba ya, hiç bakmadım biliyor musun?
2: Bakalım hemen Cristiano Ronaldo'ya.
0: Neymiş?

0: öyle bak, bu kova erkekleri genç duruyor ha. Yine de fit ya, duruyorlar
1: adam,
0: yani.
1: Adam zaten 41 yaşına rağmen hala vücut yaşı geçen şey oldu, ölçüldü. 28 evet, falanmış.
0: Evet evet, Cengiz Han 41'ler öyle. Öyleler hayat. Düşünsene Ronaldo'ya nazar ediyormuşuz.
1: Ya şöyle ya, o vücuda, o oynayışa, bu yaşa rağmen o hırsa kimse nazar edemez.
0: Maşallah.
1: Aynen öyle.
2: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 16 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.32 değer kazancıyla 14.493 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.75'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.441, çeyrek altın 10.923 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alva'da.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
4: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
7: Aşkı kalbimin...
8: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
9: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
10: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
11: Ne istersen Neon1.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neon.

0: gitti. Olmadı, yine yerin dolmadı. Beni nasıl zorladı, bu aşk fena salladı, bitti.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Sevgili D-Smart spor spikerimiz Cengiz Han. Şunu sormak istiyorum. Ya tabii ki bunu da merak ediyorum. Aslında benim 14 yaşında bir oğlum var. Bu sporcuları çok yakından takip ediyor. Mesela işte Barış Alper Yılmaz Mohikan tarzı sahaya çıkıyor. Onun da o da saçını Mohikan gibi yapmak istiyor. Tabii ben anne olarak benim ne olduğumu sen düşün. Yani. Evet.
3: Yapmaması
2: lazım. Yoksa eve almayacağım. Ama işte saçların örgü modeli olması, permalı olması. Yani bunları da çok eleştiren bizim halkımızda da insanlar var, yok değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu işin aslında biraz dedikodu tarafı oluyor ama.
3: Ya tabii şöyle söyleyeyim. Aslında Avustralya maçı kazanılsaydı bunlar hiç gündem olmayacaktı. Çünkü galibiyet gelecekti. Galibiyet gelmeyince.
2: Gözümüze batıyor.
3: Evet, galibiyet gelmeyince bunlar ayyuka çıkıyor. Şimdi mesela son dönemde konuşulan Merih Demiral'ın bıyık bırakması. Eren'in saçı. Saç örgü modeli. Konular tabii ki sosyal medyada konuşuluyor. Çünkü galibiyet gelmedi. Ve futbolcular da artık sadece sahadaki performanslarıyla değil, görüntüleriyle, tarzlarıyla, mimikleriyle bile gündem oluyorlar. Çünkü galibiyet gelmiyor. Her zaman söylüyorum. Yani galibiyet ve başarı gelince bunlar hep halının altına süpürülüyor.
2: Doğru.
3: Ama bunlar işte
2: göze batmıyor.
3: Aynen öyle. Galibiyet gelmeyince de bunlar ayyuka çıkıyor. Yani bu oyuncular Dünya Kupası gibi çok büyük bir sahnede, çok ciddi bir baskının ve mücadelenin içinde. Yani bizim asıl konuşmamız gereken şey saç sakal bıyık, işte o onun tarzı, bu bunu yapmış, şu şunu yapmış değil. Sahadaki mücadele, oyun planı, takım reaksiyonu. Ya yani aslında oyuncuları biraz rahat bırakmamız lazım. Yani kişisel tercihleri onlar. Ya bıyık bırakması, saçını öyle yapması. Yani bunlardan uzak durmamız gerekiyor aslında.
2: Doğru.
3: Ama biz hep bunu sevdiğimiz
2: maalesef
3: için.
2: Biz bu işin şey tarafındayız. Çok seviyoruz. Kerem Aktürkoğlu o şeyin içerisinde oynuyor mu? O ilk kaybettiğimiz maçta oynamıştı,
3: evet,
2: değil mi? Orada peki eleştiriler ne oldu?
3: Ya oradaki eleştiriler aslında Kerem Aktürkoğlu üzerinden Montella'yaydı. Çünkü Montella'nın oyun sistemi çok fazla eleştirildi orada. Yani ilk yayında anlattığım gibi 3 tane stoperi vardı Avustralya'nın. 3'ünün en kısası 1.90. Kerem Aktürkoğlu 1.73. Ve Kerem Aktürkoğlu'nun yeri, mevkisi orası değil. Yani milli takımımız forvetsiz 9 numarasız sistemde oynuyor. Ama bu tarz takımlara bu tarz takımlarla oynarken de biraz zorlanıyor açıkçası.
2: Zorlanıyorlar, doğru. Bak, Kerem Aktürkoğlu terazi burcuymuş. İrfan Can Kahveci. Sence ne burç?
3: Yengeç olması lazım.
2: Evet, vay. Sen
3: onu.
2: İyisin he. Evet. Yengeci tanır. Yunus Akgün.
3: Onu bilmiyorum. O da mı yengeç?
2: Evet. Oo. O da yengeci kalmaz. Yani
3: milli takım.
2: Yengeç yürüyüşü yapıyor bunlar.
3: Milli takım gol attıktan sonra yengeç dansı yapsın o zaman.
2: Peki Barış Alper Yılmaz hangisi sence?
3: Koç mu?
2: İkizler.
3: Gerçi saçını her zaman değiştirmesinden anlamalıyız.
2: Sürekli değişkenliğinden. Evet. Mesela Oğuz Aydın akrep burcuymuş.
3: Akrep.
2: Deniz Gül yine senin familyadan.
3: Yengeç.
2: Senin akrabalar yengeç. Arda Güler balık, onu biliyorum.
3: O çok duygusal bir çocuk ama.
2: Evet, çok duygusal. Kenan Yıldız boğa, Can Uzun akrep. Onlar var. Orta saha oyuncuları.
3: Bu arada şunu söyleyeyim. Kenan Yıldız tam bir burcunun özelliklerini taşıyor. Asla vazgeçmiyor. Asla işte hep üstüne gidiyor rakibinin. Evet. Şahlana gidiyor.
2: Sabit. Net.
3: Aynen.
2: Mesela orta saha oyuncularından Hakan Çalhanoğlu Kova burcuymuş. Salih Özcan Oğlak burcuymuş. Hı-hı. İsmail Yüksek Kova burcu. Kaan Ayhan akrep burcu. Orkun Kökçü Oğlak burcuymuş. Defans oyuncularından da Samet Akaydın, balık burcu, Zeki Çelik, kova burcu, Merih Demiral, balık burcu, Mert Müldür, koç burcu, Ozan Kabak, Koç Burcu. Bu koçları niye almıyorlar oyunda? Niye çok aktif değil? Mesela Merih Demiral, Ozan Kabak, bunlar ne yapıyor oyunda?
3: Merih Demiral oynuyor. As stoper olarak oynuyor.
2: Hayır pardon, Mert Müldür, özür dilerim. Merih Balık, anladım. Burcu. Mert Müldür'le şey, Ozan Kabak mesela. Onlar da daha aktif değiller mi?
3: Şöyle, form durumuna göre kadro seçiliyor. İlk 11 seçiliyor. Bazen de işte Montella'nın tercihlerine göre seçiliyor. Zeki ile Meri'yi kullanıyor Ozan
2: Altay
3: ve
2: Altay Bayındır
3: Mert
2: kim?
3: Altay Bayındır kaleci.
2: Koç Burcu ve benimle aynı gün doğmuş, biliyor musun? 14 Nisan'da doğmuş. Allah'ım ya Rabbim.
3: O da Manchester United'ın kalecisi.
2: Öyle mi? Evet. Görüyorsun değil mi? Bak aynı gün doğmuş. Bundan sonra ben Altay Bayındır'ı takip ederim.
3: Altay Bayındır fanlarına Aygül Aydın da eklendi.
2: Bundan sonra ben de eklendim. Aynı gün 14 Nisan'da doğmuşuz. Türkiye'de bir Altan Bayındır, bir ben. Artık sürekli sana Altan Bayındır'ı soracağım.
3: Altay.
2: Altay, aman Altay. Altan mı dedi? Olsun, alışacağız. Ben de yeni alışıyorum.
3: Doğru, olasın.

0: Cengiz Han, benim dinleyicilerim çok meraklılar. Şimdi konumuz futbol, dünya kupası, ciddi şeyler ama diyor ki ya merak ettim, Cengiz Han Bey bekar mı, evli mi diye sormuş.
1: Nişanlıyım, düğünüm var yakın zamanda.
0: He, duydunuz. Şimdi bunlar yengeç burcu analizi falan filan yapıyorlar ya. Bak Jüpiter yengeçte arkadaşlar. Cengiz Han evleniyor. Ne zaman düğün?
1: 25 Temmuz.
0: Ay benim oğlum doğdu o gün. Ay hep tesadüfler, hep tesadüfler.

0: Sırf o da değil, yay burcu da hiç yok. Yani aslan yok, yay yok, hayır.
1: Genelde su burcu galiba.
0: Aa, ne kadar enteresan. Yani iki tane toplasan zaten kaleci de koç burcu. Hani konuyu söylemek istedim, 14 Nisan aynı gün doğmuşuz.

0: Güzel günaydınla günaydın devam ediyor ve Cengiz Han'cığıma soruyoruz, bu cumartesi ne yapacağız? Cengiz Han, bizi mutlu et, moral ver bize.
1: Bu cumartesi kazanacağız, kazanmamız lazım çünkü kaybedersek bizim için aslında her şey bitiyor ikinci maçtan. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle mağlubiyeti ve beraberliği düşünmüyoruz. Hep birlikte güzel enerjiler yolluyoruz milli takımımıza. Kazanıyoruz. 7-7-7.
0: Astrolojik olarak da çok güzel. Yani çok buna inanıyorum. Güzel bir zaman dilimindeyiz. Sevgili Cengiz Hancığım.
1: Ben şunu sormak istiyorum.
0: Sor hayatım.
1: Çok kısa. Konudan bağımsız.
0: Lütfen.
1: Biraz önce dinlediğimiz Tarkan şarkısı.
0: Evet.
1: Ben çok severim kendisini. Ve o dönemlerde çok parladığı yılları yaşadı Tarkan.
0: Evet.
1: 2000'lerin başından bahsediyorum. Ya o dönemleri biz neden çok özlüyoruz? Ya o dönemlerde Jüpiter neredeydi? Ya
0: Satürn
1: gökyüzü nasıldı? Satürn ne yapıyordu? Yani neden biz o yıllara hep böyle hayranlıkla ve özlemle bakıyoruz?
0: Ki sen 99 doğumlu biri, evet, olarak bunu söylüyorsun değil mi? Ne kadar enteresan.
1: Çok,
0: o doğduğun
1: çok
0: zamanlardaki
1: evet,
0: ruhu özlüyorsun. Aslında ruhsal öğretilerde özlem duyulan şey çoğu zaman yılların kendisi olmuyor. O yıllardaki bilinç halimiz oluyor. O zamanlar daha az bilgi bombardımanına sahiptik. Sürekli karşılaştırma yaptığımız sosyal medya kültürümüz yoktu. Tarkan daha rahat Tarkan'dı. O dönemlerde eleştirilmiyordu. İnsan ilişkileri daha yüz yüze yaşanıyordu. Daha sıcaktı. Yüzüne bakacağımız adamların arkasından konuşmak çok işimize gelmiyordu. Daha ahlaki değerlerimiz yüksekti. Bu kadar ahlak erozyonu yaşamıyorduk. Gelecek hakkında daha fazla umutlu hissediyorduk kendimizi. Çünkü bir şeylerin olacağı fikrindeydik 2000'li dönemlerde. Astrolojik göstergelere de baktığımızda orada bir çağ atlıyorduk zaten. Biz o çağı orada atladık ama çok insan fark edemedi. Kolektif baktığın zaman eski sistemlerin çözülmesi, yepyeni bambaşka bir sisteme geçtik biz 2000'li senelerde. Artık orada insanların kendi kimliklerini yeniden sorguladığı bir dönemdi. Hani astrolojik terimlerle zaten biz bunu çok o zamanlar da söylemiştik. Milenyum çağı biliyorsunuz, evet, artık yepyeni bir çağa geçiyoruz. 2000'li çağlar dediğimiz seneler. 2000'lerde insanlığın bilinç hızlanmasına girdiği zamanlardı. Teknoloji yeni hayatımıza girmişti. İnternet desen o dönemlerde daha popüler olduğu zamanlardı. Evet. Ama insan olarak güçlüydü o süreçlerde. O yüzden özlem duyuyoruz. Tarkan'ın bir şarkısında böyle hala aman gözünü kapatıyorsun.
1: Evet,
0: o günlere
1: gibi gidiyorsun.
0: İçin ısınıyor. 2000'lerde çıkan her şey, 2000'lerde üretilen her şey, 2000'li senelerde yapılan her şey. O zaman tabii ki bu hızlı dönüşüm dönemlerinde değildik. Şu an çok tüketim süreci aştı. Tüketmenin ötesinde bir tüketim yaşıyoruz baktığımızda. Çok güzel bir soru sordun ama 2000'lerde duyulan özlem o dönemin daha sakin, kolektif enerjisiyle hem de insanların gençlik ve umut, sadelik o zamanlar
1: kesinlikle
0: vardı.
1: Daha fazla renk yok muydu,
0: evet,
1: hayatımızda?
0: Ya,
1: renkleri
0: kesinlikle
1: sanki biraz daha softlaştırdık şu an.
0: Evet,
1: yani
0: ya,
1: gri daha ön planda.
0: Evet. Eski döngünün o güvenliği baktığımızda kaybedilmiş masumiyet, o arketipi artık yok. Hı-hı. Yani onlar kayboldu. Daha ahlaki değerlerimiz vardı ya Cengiz Han.
1: Evet.
0: Hani şöyle bir baktığımda bir ayıp kavramı vardı.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bir utanma vardı ya.
1: Biz mesela sokakta top oynarken bilirdik ne, evet, yapmamız gerektiğini.
0: Değil mi? Yani zaten son çocuklar sizlersiniz.
1: Evet, en son bizdik.
0: Başka da şu an bundan sonraki gelenler işte bizim çocuklar. Benim mesela oğlan. 2012 kuşağı.
1: Ben 2000... onlara tablet jenerasyonu diyorum.
0: Çok acayip bir jenerasyon. Evet. İnan bilgileri yok. Kültürlü de büyümüyorlar.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bazen oğluma bakıyorum diyorum ki Allah'ım bu kadar şeyim hani boş geliyor bana. O kadar boş geliyor. Arkadaşlarına bakıyorum çok boş geliyor. Bir anne olmanın dışında insan olarak çok üzülüyorum onların o haline görünce. Onların da yapacak hiçbir şey yok biliyor musun? Hiçbir şey
1: evet,
0: yok. Yani böyle bir çağ doğup imtihan olacaklar. Onların da imtihanları bu. İmtihanlarına çok karışamayacağız gibi duruyor. Ne güzel bir soru sordun. Bak 2099'da olduğu için nasıl güzel bir soru sordu bize. Milli takım çok birim şöyle bir arkadaşımız mesaj atmış. Milli takım daha gol atmadan Aygül Aydın tüm insanlığa çok güzel bir gol attı.

0: o dönemin işte ekonomik koşulları şu an, insanların iş arayışları, bunlar her hepsi bir etken. Toplumsal anlamda uğradığımız o çok fazla inanılmaz olumsuz ve kötü habere maruz kalmamız.
1: Mutsuzlaştık mı biz?
0: Evet, neşemiz kaçtı. Evet. Bir neşe yok ki. Şimdi bir yerde açıyorsun kadın cinayeti. Korunma ihtimali varken, önlem alınabilme ihtimali varken, tedbirlerin alınıp takdirin Allah'a kalabileceği bir süreç ve bir döngü varken tedbir yok ortada.
1: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi tedbirin olmadığı bir alanda kendine güven duymuyorsun, güvensiz hissediyorsun. Ne oluyor? Adam Dünya Kupası'nı düşünemiyor. Dünya Kupası'na dönüyor. Zaten bunlardan da bir şey olmaz ya falan diye umutsuz bir şekilde saldırıya geçiyor. Hıncını ondan alıyor. Yani mutlu olması gerektiği yerden hınç almaya başlıyor kişi. Gibi psikolojik etkenler çok fazla. Bence toplumsal psikolojimiz artık bu saatten sonra asgari ücret de olsa en zirvelerde, paralar da yağsa çok bozulamayacak, parayla satın alınamayacak bir psikoloji ve neşesizlik var genelimizde. Bu dünya genelinde var bence.
1: Mutsuzluk ve olumsuzluk her zaman mutsuzluk ve olumsuzluğu getirir.
0: Getiriyor. Keşke insanlar birazcık daha direnseler pozitife karşı, daha güçlü, iyi ve yapıcı yorum. Mesela kesinlikle. Kendilerini zorlasalar. Dünya Kupası ile ilgili, futbolcularla ilgili işte beceremedi de başaramadı da boyu da kısa da şöyle de saçı da böyle de değil. Ya olsun, yanındayız, arkandayız. Ya ben böyle arkasındayız. Çocuklar bizi izliyor ve okuyorlar. Lütfen arkadaşlar moral bozmayalım diye tweet attım diye. Yediğim linçi bilsen.
1: Ya ne gerek var mesela yani, buna? Ya biz şöyle
0: arkadan
1: söyleyeyim.
0: Arkadan sen de gel de ki mesela doğru söylüyorsun
1: ol.
0: Aygün
1: aynen
0: Hanım.
1: Öyle.
0: Çocuklar bizi dinliyor ve izliyor. Yanlarındayız
1: ya
0: falan.
1: Ya bunlar bizim çocuklarımız
0: evet,
1: zaten. Biziz yani. Orada bizi temsil ediyorlar. Orada takımcılık olmaz.
0: Benim vatanım.
1: Ay Yıldız.
0: Benim
1: Ay
0: toprağım. Aynen
1: kesinlikle
0: öyle.
1: Benim, Ay Yıldız'ı temsil ediyor.
0: Beni temsil ediyor zaten. Benim ülkemi temsil ediyor. Ben ülkemin beni temsil eden, aynı cephede, aynı gemide olduğum insanına nasıl eleştirebilirim ya?
1: Biz
0: nasıl
1: bunları,
0: bir mantık
1: biz bunları
0: yani?
1: Söylerken polyanacılık da yapmıyoruz. Bunu da buradan belirteyim.
0: Benim kafam basmıyor. Benim kafam iyi çalışıyor mesela.
1: Olay bu. Bizim mottomuz var zaten. D-Smart Spor ekibi ailesi olarak. Kupa günlüğünde de bahsediyoruz bundan her gün. Gerçekçi olmalıyız ama enseyi karartmamalıyız.
0: Kesinlikle bu. Kesinlikle bu. Mottomuz da bu. Evet, eleştirebiliriz. Yine bizim çocuklarımız. Bizi kendi
1: tabii
0: aramızda
1: ki
0: eleştireceğiz
1: zaten.
0: Gelişeceğiz.
1: Evet.
0: Ama insanın onuruna, şerefine, haysiyetine, tipine, gururuna gidecek ve varacak şeyler yapıyor muyum ya? Yani?
1: Dozu aşmamamız gerekiyor.
0: Kesin.
1: Tabii ki eleştireceğiz.
0: Hadsizlik, had safhada ya. Yani diyebilecek hiçbir şey yok. Ne güzel seninle sohbet etmek. Ben de özlemişim
1: güzel,
0: sabah
1: gerçekten
0: biriyle.
1: Çok güzel.
0: Hep kendi kendime sohbet ediyorum bizimkilerle burada. Benim de çenem düştü. Yapacak bir şey yok. Cengiz Han, çok teşekkür ediyoruz. Seninle olmak çok güzeldi. Son söylemek istediğin bize bir şeyler var mı?
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yine birlikteyiz zaten.
1: Yalnız sohbet etmek zorunda değilsiniz. Hemen bir üst kattayım.
0: Desmart var. Arada gelin böyle.
1: Asla diyeceğim. Yalnız
0: 19,
1: değilsiniz.
0: 19 Temmuz'a kadar birlikteyiz zaten.
1: Tabii.
0: Oh be, yalnız değil. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için.
1: Rica ederim.
0: Ayağına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.

Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.

Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Meclisin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis çalışmalarına devam edecek. CHP'de gözler Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak MYK toplantısına

0: çevrildi. Grup toplantısı bu hafta yapılmazken MYK'da yeni disiplin sevkleri, il başkanlıklarına olası atamalar ve meclis grubuna yönelik adımların ele alınması bekleniyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatılması ve tutuklama tedbiri uygulanması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevanchi, Amerika'nın İran'a ait gemilere uyguladığı deniz ablukasını iki ülke arasında 14 Haziran'da varılan mutabakatın imzalanmasından önce kısmen kaldırdığını söyledi. Mutabakat sonrası altında yükseliş başladı. Brent petrolün varil fiyatı ise %3 azalarak 80.69 dolara düştü. Gün içinde 80.62 dolara kadar gerileyen Brent petrol böylece 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara açık güneşli 32, İzmir açık güneşli 33, Antalya açık güneşli 30, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçülüyor.
4: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emrefel Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
5: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
6: Reklam. Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.
11: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
12: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
13: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
14: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim sarar mağazalarında sizi bekliyor.
15: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
12: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
13: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
2: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla. Pilot Garaj
3: Shop'u ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın tüm hızıyla devam ediyor tabii ki. Mesajlar geliyor. Aygül'cüm, neden Instagram yayınımız açılmadı diye şimdi açıyorum Instagram yayınımızı. Hiç merak etmeyin. Tabii o da sizin kudurduğunuz bölge. Orada da eğlence sizin için, party time. Yani bayılıyorsunuz orada laf yetiştirmeye, haber almaya, onunla onu çekiştirmeye, eğlenmeye, gülmeye. Ama orada sizin arkadaşlarınız var. Çok haklısınız. Çok doğru söylüyorsunuz. Birazdan canlı yayını açıyorum. Açmadan önce tabii ki geleneksel makyajımı yapıyorum. Kırmızı rujumu sürmeden, allığımı sürmeden. Biliyorsunuz prensip olarak canlı yayınlara çıkmıyorum.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Tek yönlü yollarda sürücüler araçlarını mümkün olduğunca yolun sağ tarafına yanaştırmalıdır. Yolun ortasında kalmak geçişi engelleyebilir. Bu nedenle şerit disiplinine dikkat edilmelidir. Yol vermek hızlı ve güvenli şekilde yapılmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki, mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
9: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
10: Evimde divan hep var.
11: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
10: Evimde divan ev var.
12: Ayvaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Ayvaz diyorum.
13: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz al.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı mesajı görüp cevap yazmayı unutanlara gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde

0: Efendim tabii ki geleneksel şarkımızı çalmadan olmayacak. Nerede trak orada bırak. Enerjimiz biraz düşüktü son iki gündür. Sanki doğduğumuz günden beri enerjimiz var mıymış gibi davranıyoruz ama.
1: Orada bırak.
0: Nerede trak orada bırak.

Ayşegül diyor ki az önce koçları niye milli takımda kadroya almadılar diye tartışıyordu. Ne yapayım hayatım? Bu soruyu ben soracağım. Kim soracak? Allah Allah. Neydi? Montella mı? Montella mı soracak?

Aygül'üm hafta sonu sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar dilerim diyor. Ben de başarılar diliyorum. Aygül'üm, milli takımın kaybettiği maçla ilgili attığın yazıya atıfta bulunarak eleştirmiş bir psikolog gördün mü sayfasında paylaşmış diyor. Kim o? Yani illa diyorlar ki gel beni tut. İlla diyorlar ki gel dövüş kuzum. Yani nerede tırak orada bırak diyorum. Kimmiş o? Söyle bakayım. Kimmiş o? Yeni mi başlamış işe?

Arzu diyor ki eşim yengeç burcu, dün de telefonu burnumun dibine kadar sokmuş, bak ne diyor Aygül, koçlara ve yengeçlere dokunmayacakmışsın diyor demiş. İşlerine geleni burnunuza sokuyorlar zaten, dokunmayacaksın derken. Belkıs'ın bir tanem, günaydın, hoş geldin. Nerede trak orada bırak yapıyoruz Belkıs'ım. Senin sevdiğin şeyler. Arkadaşlar çok mahkemem var. 9 tane mahkemem var. Elin dolandırıcısı, sapığı, neyi varsa uğraşıyorum. Yani dün karakoldan arıyorlar. Aygül Hanım işte merhabalar. 12'de davanız var. Dedim bu hangi dava? Polis de şok. Ne demek hangi dava? Takip etmiyor musunuz? 10 tane davam var hanımefendi. Hangi birini takip edeyim dedim ya. Sonra diyor ki bu davaya katılmanız lazım. Ya niye ben katılıyorum? Avukat katılısı olmuyor mu dedi. Yok, siz müşteki olarak kesinlikle katılmak zorundasınız diyor. Dedim ben hiçbir şeyim, müşteki. Ben hiçbir şey olmak istemiyorum. Avukat ilgilenmiyor mu bu işlerle? Sonra Ümman'ı aradım. Dedim Ümman, reisim dedim. Ben katılmasam olmaz mı? Ne demek katılmasan olmaz mı? Senin katılman lazım. Sonuçta senin evine gelip sana şeyde bulundular. İşte tacizde bulundular. Senin hakime kendini anlatman lazım. Ya diyorum peki ya oraya gelirse, ki şahıs gelirse ne yapacağım ben? Kendimi nasıl koruyacağım diyorum. Böyle birbirimize girdik ya. Vallahi şimdi ben oturayım bu kadar işin arasında bana laf sokmuş psikologla mı uğraşayım? Ne yapayım ben?

Uzman psikolog Akif Taşdemir bana laf sokmuş. Gidin bulun şu Akif'i, yazın gelsin radyoda. Yani güç varsa. Gelsin yayını alayım. Telefonu falan yok mu, bir arasın bizi. Hiç okumadım ha, ne diyor benim hakkımda?

Aygül abla, sizi keşfettiğimde tektim. Daha sonra bütün sülaleyi uygulamaya indirsinler diye sizi tanıttım. Şimdi bir mesaj yazsam iyi kötü hepsi burada seni izliyor. Canlıya yazsam görecekler. WhatsApp'a geliyorum, canlıyı kaçırıyorum. Hayatım kaydı. Niye seni anlattım bilmiyorum. Şurada iki eğleniyordum diyor.

gitmişler. Diyorlar ki Akif Bey senin psikolojini bozmaya gelmiş. Kız ne demiş benim hakkımda? Çabuk. Ben hangi cephede savaşacağım, kaç cephede savaşacağım bilmiyorum. Bu Satürn Koç'a girdi, tam girdi yemin ediyorum. Yani farkındasınız değil mi? Ha? Koçlara güzel... Yani hepimiz bu konuda hemfikiriz galiba. Neyse olsun ya, ama biz koçlar hallediyoruz değil mi? Halledebiliyoruz sizce, nasıl bilir? Olsun, sağlık olsun, mutlu olalım, keyifli olalım, kimseyle dövüşmeyelim. Sonuç itibariyle birbirimize saygıyla, sevgiyle ilerleyelim. Tabii ki psikolog arkadaş ne bilsin benim de psikoloji birinci sınıf öğrencisi olduğumu. Nereden bileyim? Yani sonuç itibariyle şunun şurasında bir 3-4 sene sonra rakibi bile değilim. Rakibim bile değil yani. Şu anda değil de 3-4 sene sonra hiç değil. Neyse. Ben bilimsel makalelerime odaklanıyorum.

0: Ay Gül sen birinci sınıfım deme, mezunum de diyor. Psikoloğum ben. Beni der nedir o, bir yarışmış şikayet ediyorlarmış. Aygül modumuz olursa olur, olmazsa daha iyisi olur. Ben kahve içiyorum demiş. Oğlum Yağız Ege'nin bugün yarışması var. Sesli mesaj yolladı. Şans dilemen için küstü sana. Bir saatte pür dikkat dinliyor. İşe geç kaldım, çok üzgünüm. Böyle azır işiten bir radyocu var mı bu ülkede ya?
1: Aygül ablam.
0: Söyle.
1: Ben okula gidiyorum.
0: Git aşkım.
1: Bugün yarışmam var.
0: Oo canım.
1: Beni arar mısın?
0: Ararım bir tane. Küstün
1: Aygül
0: mü bana?
1: Abla. Okula geldim artık.
0: Ay bir tanem benim ya. Dur bir arayayım seni ya. Ay canım benim ya. Bir güzel ses duyayım ya. Alo. Alo Yağız Ege.
2: Efendim.
0: Yağız Ege'cim nasılsın? Ay özür dilerim, görmemişim ya. Ben böyle insanlarla biraz uğraşıyorum da hayatım, çok özür dilerim. Senin gibi melekleri görememişim. Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Beni aradığın için teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettin beni. Bugün yarışman mı var?
2: Evet.
0: Yarışmada ne yarışıyorsun?
3: Dikkat ve... zeka üzerine bir yarışma.
0: Helal
3: okulunda
0: olsun.
3: Birinci geldi.
0: Helal yani olsun.
3: Yarışacağız.
0: Burcu ne annesi?
3: Oğlak.
0: Aman ya Rabbim, bir oğlakla yarışılır mı hiç ya? Yani yarışılır mı? Tebrik
3: Ay,
0: ediyoruz onu.
3: Ederiz. Kocaman. Seni bekliyoruz saatlerdir.
0: Ay canım görmüş, şimdi gördüm. Kusura bakmayın. Çok
3: sizi
0: öpüyorum
3: çok
0: sizi.
3: Dinliyoruz.
0: Canım
3: her
0: benim.
3: Her sabah seni dinliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de öyle çok seviyorum. Benim için Yaz Ege'yi öp, şans dile. Hoşça kal. Görüşürüz Yaz Ege.

Aygül, Akif Bey diyor ki gerçekçi olmamız gerekiyor diyor. En çok neye güldüm biliyor musun? Adamı dolandırıcıya benzetmişler. Online psikologmuş. Akif Bey her dalda varmış Aygül. Adamı araştırıyorlar şu an. Zaten beni buluyorsa dolandırıcıdır.

0: İnanlar, biz jimnastik yarışmasına gidiyoruz. Seni çok seviyorum. Alanya'dan Antalya'ya.
1: Ay, ay ben de seni seviyorum. Reklama gidiyorum. Beni bağlasan
2: durmaz. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Yeni Bosna Şirinevler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Piyasaların 16 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.32 değer kazancıyla 14.493 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.75'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.441, çeyrek altın 10.923 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Evimde
3: divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
5: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, Pilot
7: Garaj Oto Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
9: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Smokin bizim işimiz.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: 104'te radyoda.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Şimdi soruyorlar Aygün, neden bu kadar gökyüzümüz zor? İşte biz niye bunları yaşıyoruz? Neden bu kadar insanlar motivasyon kaybı yaşatıyor? Şimdi mesela yazmışlar, merhabalar, biraz önce Cengiz Han Bey ile yaptığınız muhabbete takıldım. Çok haklı mesajlar verdiniz gerçekten her zamanki gibi. Bazı insanlar sanki bu dünyaya diğer insanların motivasyonunu bozmak için gönderilmişler. Özellikle gençlerimizin morallerini bozmak için çabalıyor bazı insanlar. Bu insanlar iyi niyetli değil, öğrencilerimizin motivasyonlarını düşürmek için çabalayan akademisyenler var. Bu tip meslektaşlarımızda ağır ifade olacak ama utanıyorum ya. Yapılır mı böyle kötülük Türk gençliğine? Diyor. Yani maalesef öyle. Birçok spiritüel öğretide de insanların motivasyon kaynağı yaşamasının nedeni aslında sadece yorgunluk değil, anlam krizi olarak görülüyor. Eskiden insanların hayatı daha net kalıplar içerisindeydi. Okul biter, iş bulur, evlenir, ev alır, emekli olurdu. Bugün ise seçenekler çok arttı. İnsanlar ne yapabileceklerini biliyorlar ama neden yapmaları gerektiğinden emin olamıyorlar ki. Ruhsal açıdan motivasyon enerjiden çok daha anlamla ilişkili oluyor. Yani kişi yaptığı şeyin anlamını göremediğinde enerjisi düşüyor. Astrologlar da mesela son yılları büyük bir geçiş dönemi olarak yorumluyor. Mesela Neptün'ün balıktan çıkıp koça geçmesi, Plüton'un kovaya geçmesi, Uranüs'ün ikizlere geçmesi, bunlar çok büyük devrimler arkadaşlar. Bu yüzden de belirsizlik hissediyoruz. Bu gökyüzü gezegenlerini daha tanımıyoruz. Tanıdığımız bir yerde değiliz. Hedefleri sorguluyoruz. Eski hayallerin artık kendimize ait olmadığını fark ediyoruz. Ayrıca Plüton temaları eski sistemleri dönüştürürken insanlar eski motivasyon kaynaklarını da kaybediyorlar maalesef. Daha baktığınızda böyle motivasyon eksikliğinin yaygın görünmesinin somut nedenlerini bana soracak olursanız sürekli haber ve bilgi akışı. Sosyal medyada bitmeyen karşılaştırılmalar, ekonomik belirsizlikler, dikkat süresinin azalması, tükenmişlik ve stres, depresyon ilaçlarına inanılmaz derecede yatkınlık, daha kolaydan hani mutlu olmak, pozitif düşünmek artık değil de daha kısadan işler bulmak. Maalesef insan beyni sürekli uyarılınca büyük hedeflere odaklanmak da zorlaşıyor. O yüzden de bazı spiritüel düşünürler insanların motivasyonunu kaybetmediğini, sadece eski motivasyon biçimlerinin çöktüğünü zaten söylüyor. Biz astrolojik olarak da bunu söylüyoruz. Satürn koça geçti, zararlı bir pozisyonunda. Artık motivasyon değişiyor, motivasyon tarzınız da değişiyor. Yani insanlar artık sırf para, ünvan ve toplumun beklentileri için eskisi kadar kolay harekete geçmiyor. Bunun yerine daha özgün, daha kişisel amaçlar arıyorlar. Bence yaşanan şey motivasyon kaybından çok eski motivasyonların ölümü arkadaşlar. Bu yüzden birçok insan şu sıralar kendini boşlukta hissediyor. Eski hedefler çekiciliğini kaybetmiş durumda. Yenileri ise henüz netleşmedi ama arkada çalan şarkı bu gidişatın nereye gideceğini söylüyor. Hadi o zaman.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Mutabakat sonrası altında yükseliş başladı. Brent petrolün varil fiyatı ise %3 azalarak 80.69 dolara düştü. Gün içinde 80.62 dolara kadar gerileyen Brent petrol böylece 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara açık güneşli 32, İzmir açık güneşli 33, Antalya açık güneşli 30, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçülüyor.
3: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde

0: ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: 30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
4: Bankam Tombank kartım adı. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
6: Aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

0: Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlar geliyor. Aygül, ne kadar doğru konuştun. Bu motivasyonla ilgili demiş. Vallahi ne diyeyim hayatım, gerçekten böyle yani. Yapacak bir şey yok. İnsanların maalesef duyguları, hisleri, hissettikleri şeyler bunlar. Nilüfer Özdeniz yazmış. Merhaba, 10 gündür canlıya girmiyordum. Baya baya zayıflamış yüzünüz ve cildiniz de bebek gibi olmuş maşallah diyor. Valla arkadaşlar yani Şeyda gerçekten perişan oldu beni zayıflatacak diye. Sevgili Şeyda Coşkun'a sonsuz minnetlerimi iletiyorum kendisine. Gerçekten. Zordu ya, kilo vermek çok kolay bir şey değilmiş ama öğrenilen bir şeymiş. İnsan öğrendikten sonra da sağlıkla, sıhhatle, düzgün bir şekilde verebiliyor mu? Verebilir. Sabır çok önemli bir şeymiş. Bende olmayan bir şey ama başardım. Çok şükür. Son yıllarda dünya çok fazla olay yaşadı arkadaşlar. Pandemiler, savaşlar, ekonomik krizler, sürekli değişen gündemler. Gerçekten çok zor olmuş durumdalar. O yüzden böyle hani milyonlarca insan aynı anda kaygı, korku ve belirsizlik enerjisini taşıdığı için bu kolektif bir ağırlık hissi içerisinde oluyor. Yani bunu yaşıyorsunuz haklı olarak. Bunu birazcık daha enerjinizi dengelemek için de umut etmeniz lazım. Geçmişte insanlar 5-10 yıl sonrasını daha rahat hayal edebiliyordu ama şimdi teknoloji, ekonomi ve toplum çok hızlı değiştiği için birçok kişi geleceği göremiyor. Hedef olmayınca da motivasyon da zayıflıyor. İşte tam aslında burada astroloji devreye giriyor. Yani astroloji sizin için hayatınızda bambaşka kapılar açan, o çağı tanımanızı ve o enerji dağılmasını doğru yapabilmenizi sağlayan güzel bir şey aslında. O yüzden doğum haritanıza mutlaka bakın, olur mu? Doğum tarihiniz, doğum saatiniz, doğum yeriniz, sizin kaderinizin şifreleri orada barınıyor aslında. Hayatınızda orada daha iyi nasıl ilerleyebileceğinizi görebilirsiniz. Ve enerjinizi daha iyi kullanabilirsiniz. Çünkü bir çağ kapanıyor artık. 2020'lerden itibaren insanlığın eski düzenlerden yeni düzenlere geçtiği bir süreç oldu artık. O anlık hazlar insanın büyük amaçlar için gereken sabrını azaltabiliyor. Beyin küçük ödüllere alışınca uzun vadeli hedefleri sıkıcı buluyor. Sabır kalmıyor. Ne istediğini bilmiyor. Eskisi kadar hırslı olamayabiliyor. İçinde açıklayamadığı bir boşluk hissi oluyor. İnsanlar tembel olduğu için motivasyonsuz değil. Ruhları artık eski nedenlerle hareket etmediği için motivasyonsuz arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? İsmail YK dinliyoruz. Bas gaza aşkım, bas gaza. Kim tutar seni, bas gaza.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben havamı atarım. Sağ cek, sol cek.

Şu an ayağım gazda. Şu an gaza geldim ha. Bir ayağım böyle, sağ ayağım bir gaza bir frene basıyor gibiyim şu an. Şşş.

Ben var ya, erkek olarak dünyaya gelsem kesinlikle ya uzun yol şoförü olurdum, ya rallici olurdum, net. Ya kesinlikle galerici olurdum. Bunu söylemiştim değil mi? Ben galerici olurdum, kesin olurdum yani. Hatta ben galericiler ne yapıyor şu an diye sormuştum. Bir galerici tanıdık yapmıştık kendimize. Ha, hatırladım. Benim arabaya duyduğum aşk çok başka bir seviye ya. Gerçekten yani arabanın tüm mekanik ihtiyaçları, durduğu yerde dışarıdan ihtiyaçları, her şeyi anlayabiliyorum arabayla ilgili. Hadi gel kaçma. Hadi. Arkadaşlar, Tantaşçı bir şarkı çıkartmış, Gidişat diye. Çok güzel olduğunu söylüyorlar. Israrla çok istiyorlar. Bilmiyorum, ben hiç duymadım. Bu şarkıda klibim de yok, hiç bilmiyorum.

Efendim, sosyal ağ hesaplarımızı takip ederek Radyo D içeriklerinden anından haberdar olabilirsiniz. Müzik paylaşımlarımız, yarışmalar, anketler, sürpriz hediyeler, eğlenceli içerikler ve bizim hakkımızda daha pek çok şey sizi bekliyor. Radyo D'nin sosyal ağ hesaplarına Radyo D 104 @ işaretiyle, kullanıcı adıyla Instagram, En Sosyal, X, TikTok, Facebook ve YouTube'a ulaşabilirsiniz. Hadi bakayım bir @ Radyo D takibi alayım, göreyim kimler takip edecek. Bir görmek istiyorum kimler Radyo D'mizi takip edecek. Gelsinler bir görelim.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler araçlarını ters yönde kullanamaz. Özellikle otoyol ve bölünmüş yollarda ters yönde ilerlemek büyük tehlike oluşturur. Bu davranış ciddi kazalara neden olabilir. Trafik güvenliği için yön kurallarına uyulması zorunludur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: haftalarında.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Hava Yolu'nda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa.

0: kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için. 104
2: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı mesaj atıp silenlere gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali bu yaz çocuklar eğlenceye doyuyor. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27-28 Haziran Cumartesi ve Pazar günü Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da sizlerle olacak. Cumartesi de büyük konser var. Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve çok daha fazlası. Üstelik bir bilet, iki gün sınırsız eğlence, ailece unutulmaz bir festival için siz de yerinizi ayırtmayı unutmuyorsunuz. 27-28 Haziran biletler biletini aldı. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Tantaşçı yeni bir şarkı çıkartmış. Hiç duymadık. İlk kez dinleyeceğiz. Yani ilk kez dinleyeceğiz gibi. Heyecanlı bir şekilde devam ediyoruz. Madem çok istediniz, gelsin o zaman.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç

0: Efendim biliyorsunuz Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Buradan ayrılmıyorsunuz. Bu cumartesi Dünya Kupası için çok önemli Türkiye maçımız var. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar. Hafta içi her gün sabah 7 ile akşam 19'da Dev Smart Spor ekibiyle Dünya Kupası heyecanı Radyo D'de oluyor. 11 Haziran 19 Temmuz arası kupa heyecanında birlikte ortak oluyoruz. Benim de her sabah yayınlarıma Dev Smart Spor spikeri Cengiz Han'la Berke Kosovalı mutlaka yayınımda oluyor, sağ olsunlar. Berkeciğim Terazi Burcu, Cengiz Han Yengeç Burcu, gayet uyum içerisinde mükemmel bir yayın yapıyoruz. Her sabah 7.30'la 8 arasında burada benim yayınımda oluyorlar. Sizleri de muhakkak o arada dinlemenizi tavsiye ediyorum ki siz zaten 3 saat boyunca kesintisiz bir şekilde dinlediğiniz için mükemmel. Sizlerle zaman geçirmek zaten çok ayrıcalıklı arkadaşlarım, dostlarım, dinleyicilerim, canlarım, ciğerlerim. Şimdi mesajlar geliyor. Bakayım bir ses gelmiş hemen.
1: Aygül Aydın şu an okula gidiyorum, bana iyi eğlenceler diyebilir misin? Okulda yaz partisi yap.
0: Okulda yaz partisi var, iyi eğlenceler.
1: Aygül Aydın şu an okula gidiyorum, bana iyi eğlenceler diyebilir misin? Okulda yaz partisi yap.
0: Ay yaz partisi en sevdiğim. Ben de okulda en son böyle okulun son günleri, Allah'ım, okul kıyafetiyle hep gidiyoruz biz. Şimdi ne? Şimdi çocuklar normal okul kıyafeti yerine sivil kıyafetle de gidiyor. Hayatımda ilk kez sivil kıyafet giyeceğim arkadaşlar. Bu ne demek? Ortaokulda sivil kıyafetle bir gün okula gideceğim ve o okulda Allah'ım ne giyeceğimi bilemiyorum. Beyaz bir şortum var, anneme ütülettiriyorum. Bu arada şort dediğim diz altı. Dizin üstüne çıktığı an babam beni vurur. Öyle bir şey yok. Diz altı bir beyaz şortum, bir de Barbie'li tişörtüm var. Saçlarımı da kurdeleyle ördüreceğim anneme. Mükemmel güzel olacağım. Dünyanın en çekici kızı ben olacağım. Ve ben okulun son günü öyle gideceğim. Ve daha acayip bir şey var. Ben o evden çıkarken babamın o günkü ruh hali çok iyi olacak. Ve babam bana çıkart o şortu diyebilme korkusu yaşıyorum. Yani bana diyebilir ki çıkar o şortu, ben bütün gece hayal kurmuşum. Ha, kapri, pardon, evet, kısa pantol, o kapriyi giyeceğiz. Neyse, dantelli çoraplarımı giymişim, siyah ayakkabımı giymişim, aşırı derecede kapıdayım, heyecandan öleceğim. Babam böyle yaptı, dön bakayım senin için mi görünüyor. Bu arada kot, böyle kot, kalın kot, beyaz. Yani içi görme ihtimalin yok, yani öyle bir şey, öyle bir durum yok. Bir de üzerine beyaz Barbie'li bol tişört giymişim falan. Dön dön bakayım, dön dedi. Ben yazık garibim, nasıl dönüyorum böyle Mevlana gibi, ne olursan ol. Yine de babana sakin ol. Arkadaşlar bana beyaz şortu çıkarttırdı. Sevmedim dedi bunu. Bunu sevmedim. Git siyahı giy dedi. Sonra siyahı giydim. Bekliyorum. Acaba çıkarttıracak mı? Evet ya, babam beni hayata hainlere karşı çok güzel hazırladı. Aslı kesinlikle. Babam olmasaydı şimdi ben böyle mi olurdum?

kaç yaşına geldim, hala bir beyaz pantolon giyerken, beyaz bir etek giyerken sıtkım sıyrılır. Böyle bir gram enerjim, beyaz bir şey gördüğüm zaman ancak beyaz gömlekleri falan çok severim. Ama böyle beyaz pantolon falan dediniz mi? Abo! Bütün modum düşer. Geçen nasıl travma kaldıysa krem rengi pantolon almışım. Bir de mutlaka o şey popo kısmını örtüyorsun, bir uzun bir şey gömlekle örtülsün orası, aman. Bir de kırmızıya takıktı, kırmızı bir şey giyilmesine takıktı, sinir olurdu mesela. Bir çocuğun kırmızıyla ne işi var? Ya ne işim olacak kırmızı, kırmızı işte Koç burcuyum ben baba.

Aygül, keşke cumartesi sabah yayın yapsan ya. Yayında izlesek diyor. Maçı yapsanız, Dünya Kupası maçını. Cumartesi sabah ne münasebet hayatım. Ben maçı izleyeceğim ya.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 16 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.32 değer kazancıyla 14.493 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.75'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.441, çeyrek altın 10.923 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: Maksimum. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
3: teslim mutluluk. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Bankam Tombank kartıma bin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle. Reklam.
7: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: selam.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir

Canım benim diyor ki Aygül Hanım bugün moralim çok bozuktu. İyi ki sizi tanıdım. Ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin. Bak benim aldığım şu dualar var ya, benim hayatımı kurtarıyor zaten. Ben her şeyin ucundan kıyısından zaten dönerim. Vallahi bak şu duaların yerine hiçbir şey tutmaz. Ya milyon dolarların olsa ne olur? Ne olur? Ne yazar? Hiç tanımadığın birinden aldığın dua seni ömrünün sonuna kadar ihya eder zaten. Zaten ömür dediğin ne ki? Bu dünyadan bir şekilde bir sebepten çekip gideceğiz yani. Geçen gün onu düşündüm. Dedim ki acaba nasıl olacak? Ölüm sebebimiz ne olacak? Giderken kimlerin hayatını acaba güzellikler katıp mı gideceğiz? Mahvedip mi gideceğiz? Düzenlerini bozup mu gideceğiz? Nasıl gitmek nasip olacak acaba? Sonuçta kesin kalacağımızın bir şeyi yok öyle. Bu konuda tek hemfikir olduğumuz şey hepimizin gideceği zamanı ve vakti geldiğinde. Vakit ve zaman ne enteresan bir şey. Onun gelmesini bir şekilde bekliyorsunuz ama farkında değilsiniz. Hiç gelmeyecekmiş gibi yaşıyorsunuz ve hiç farkında değilsiniz. Kırıyorsunuz, döküyorsunuz. Kimse size kaybettiğiniz yılları geri vermeyecek. Bunu da bilmiyorsunuz. Sabah kalkıyoruz ama eskisi gibi heyecanlı değil. Bir şeyler eksik gibi. Hayallerimiz var ama peşinden koşacak gücü bulamıyoruz. Sürekli yorgunuz, sürekli erteliyoruz. Sonra da dönüyoruz. Kendimizi suçluyoruz. Suçlayacak bir şeyler bir şekilde buluyoruz. Belki de yıllardır başkalarının bize çizdiği hayatı yaşamaya çalıştığımız için bunları yaşıyoruz. Bunu da bilmiyoruz. Sürekli daha fazlası söylendi bize, daha çok çalış, daha çok kazan, daha fazlasını yapabilirsin ama kimse dönüp de gerçekten ne istiyorsun diye bize sormadı. Şimdi size ben de söylemek isterim ki hayat sadece yetişmekten ibaret değil. Bir gün telefonunu kenara bırak, hadi gökyüzüne bak, sessizce yürü, sevdiğin insanları ara, arkadaşlarınla kahve iç, ailene vaktin varken zaman ayır. Çocuklar gibi gül çünkü yıllar geçiyor ve insan sonunda anlıyor ki en değerli şey zamanmış. Kimse sana kaybettiğin yılları geri vermeyecek. Bu yüzden sürekli başkalarıyla kıyaslamayı bırak. Herkesin yolu farklı. Herkesin zamanı da farklı. Küçük şeylerden başla. Bugün bir sayfa kitap oku mesela. Bugün kısa bir yürüyüş yap. Bugün illa sosyal medyaya girip birilerini eleştireceğine, onlara cesaret verecek güzel sözler yaz. Bugün sevdiğin birine sarıl. Bugün şükredecek üç şey bul kendine. Çünkü büyük değişimler bir gecede olmuyor ki. Büyük değişimler her gün atılan küçük adımların birikmesiyle oluyor. Ağzında güzel laflar olsun, güzel sözler söyle. İnsanları kıracak, motivasyonlarını bozacak, yaşamlarına devam edemeyecek şekilde davranma onlara. Hayat senden zaten mükemmel olmanı istemiyor. Sadece hayat senden her şeye rağmen yaşamaya devam etmeni istiyor. Başka bir şey istemiyor ki senden. Sadece yaşayacaksın ama layığıyla, güzelliğiyle, zerafetiyle, inceliğiyle. Belki şu an kendini eksik hissediyorsun ama biliyorum içinde hala yeni bir başlangıç yapabilecek kadar ışık var. İçinde yine o güç var ve bir şekilde yeniden başlayacak, yeniden yürüyecek. Merhametin var, umudun var, insanlığın var. Senden başka gücün yok. Bunu başarır mısın? Alasını yaparsın. Çok eminim en iyisini yapacaksınız.

Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyorum. İnsanlar yalan söylerler. Bazen korktukları için, bazen kaybetmemek için, bazen gerçeğin sonuçlarıyla yüzleşmeye cesaret edemedikleri için. Bir insanın sana yalan söylemesi canını yakabilir, güvenini sarsabilir, kalbinde iz bırakabilir ama insanın yaşayabileceği en büyük aldatılma başkalarının ona söylediği yalanlar değil, kendi kendine söylediği yalanlardır. Lütfen kendinize karşı dürüst olun, olur mu? İnsanlar yalan söylemiş söylememiş çok önemli değil. Sen kendini kandırma. Kendine karşı dürüst olduğun bir gün olsun. Hayatın değişmeye başlasın. Çünkü gerçek bazen can yakar ama yalan insanı yavaş yavaş tüketir. Sizleri seviyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Meclisin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis çalışmalarına devam edecek. CHP'de Gözler Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak MYK toplantısına çevrildi. Grup toplantısı bu hafta yapılmazken MYK'da yeni disiplin sevkleri, il başkanlıklarına olası atamalar ve meclis grubuna yönelik adımların ele alınması bekleniyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatılması ve tutuklama tedbiri uygulanması

Burası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Manifest ve Ajda Pekkan.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Bankam Tombank kartıma bin.
5: Evimde divan hep var.
6: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: Evimde divan ev var.
8: Birikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
9: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
10: MediaMarkt,

0: en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Sıradaki şarkı tüm kırmızı ışıklara takılanlara gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde.

Sabahlar 17 Haziran Çarşamba gününde hafta ortasında Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Yine harika parçalar burada bizimle ve gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Manifest ve Ajda Pekkan'la hileliyle bu saatin açılışını yaptık. Bu kez yakın zamanda verdiği bir röportajında en kısa sürede anne olmak istediğini açıklayan Zeynep Bastık konuğumuz oluyor. Misafirle şimdi Radyo D'de. Yanı başı...

diyor. Babalar gününe özel 25 bin lira değerinde hediye çekini kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Cuma günü Çağlar Demirel sizi yayında ağırlayacak ve 3 şifreyi doğru bir şekilde söylerseniz 25 bin lira değerinde hediye çekini kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Bugünden itibaren Çağlar'ın vereceği şifreleri doğru not etmeyi unutmayın. 12-15 arası Çağlar Demirel'i dikkatli takip edin. Babalar gününe özel 25 bin lira değerinde hediye çeki sizin olabilir. Her gün bir şifre, toplamda 3 şifre. Yayında canlı bir şekilde şifreleri doğru söyleyeceksiniz. Ve kazanan umarım siz olacaksınız. Herkese bol şans.

0: Adam Olaydın ve Mine Ayman dinledik. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Bir Gülü Sevdim ve Ceylan Ertem'le geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo T.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo T. Radyo T'de birazdan Ceylan Ertem, Bir Gülü Sevdim.

0: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Evimde divan hep var.
3: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detay

0: Pet'te bulacaksın.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
0: DS Damat.
2: Reklam.

gününde hava durumu uyarısı yaptı meteoroloji işleri. Yağış beklenen bölgeler var. Muğla, Antalya, Burdur, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Erzurum ve Van'da yağış var. Özellikle bu bölgelerde yaşayanların ani yağışlara karşı dikkatli olması öneriliyor. Rüzgarsa genel olarak hafif esecek. Akdeniz'de öğle saatlerinde güney yönlerden zaman zaman orta kuvvetli rüzgar görülebilir. Güncel hava durumu gelişmeleri için yine her zaman olduğu gibi saat başlarında haber merkezimizi takip edebilirsiniz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de Murat Boz ve Yollarda Kayboldum bize eşlik etti konuğumuz oldu. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 5 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz. D-Mix.

0: Dağılıyorum olaysızla geri döneceğiz. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.510 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.92'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.445, çeyrek altın 10.930 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: reklam.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Dünya Kupası gündemi yoğun bir şekilde bizimle buluşmaya devam ediyor. Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi de Wozinha'da 2026 Dünya Kupası'nın sürpriz kahramanı oldu. Gerçek adı Hozier Jose Evora Diaz'mış kendisinin ve İspanya karşısında yaptığı kurtarışlarla takımının tarihi 0-0'lık beraberliğinde büyük rol oynadı. Aslında çok geç bir yaşta, 25 yaşında profesyonel futbola başlamış tecrübeli kaleci ve maç sonrasında da annesi vize sorunu nedeniyle yanında olamadığı için gözyaşlarına hakim olamamıştı. Turnuva öncesinde 50 bin olan Instagram hesabı şimdi 7 milyonları geçmiş durumda ve dünya üzerinde şu anda Dünya Kupası'nda en çok takip edilen isimlerden biri. Dikkat çekti. Peki bakalım bir sonraki maçta da ona başarılar diliyoruz ve tabii ki Türk milli takımına da başarılar diliyoruz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Kez akustikler, konserler, canlı performans tadındaki tüm şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası burada Radyo D'de ve sahnede sizin yerinizde en önde. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını birlikte doya doya yaşıyoruz. Ve sahne bu akşam hafta içi her akşam olduğu gibi yine Radyo D'de olacak. Kaçırmayın. Bir iş

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Backrooms, bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli bir kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu konu alıyor. Film 3. hafta sonunda 44.865 seyirciyle Gişe Liderliği serisini 3 haftaya çıkardı. Dünya genelinde 250 milyon dolar baremine dayanan Backrooms, 44.865 seyirci tarafından izlenerek üst üste 3. hafta sonunda da zirvede yer aldı. Film şimdiye kadar 293.477 seyirciye ulaştı. Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, "Bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var" sözüyle başladıkları gösterilerinde yıllarca biriktirdikleri anıları albümlerden çıkarıp seyircilerine emanet ediyorlar. Şarkılı interaktif komedi Hey Gidi Günler 19 Haziran'da Dragos sahnede seyircisiyle buluşacak.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, Oyuncak G,

Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

Oyuncak gibiyle Aleyna Tilki Radyo D'de dinledik. Uzun bir süre Top 20'nin zirvesinde yer aldı bu parça. Geçtiğimiz hafta zirveyi kaptırdı. Bakalım cumartesi saat 15'te yeniden zirveye doğru ilerleyecek mi? Merakla bekliyoruz. Cumartesi saat 15'te tekrarıyla pazar saat 12'de Fatih Uslu'yla Top 20 geri sayımını kaçırmayın. Yeni saatte de yine harika parçalar burada. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru ilerlerken İkilem ve Tuğba Yurt şimdi konuklarımız. İçiyorum ederimize Radyo D'de.

Kupası'ndaki ilginç haberleri takip etmeye devam ediyoruz. Son dönemde, son hafta boyunca Yeşil Burun Adaları ön plana çıktı. Onunla ilgili de ilginç haberler, ilginç hikayeler gelmeye devam ediyor. Yeşil Burun Adaları'nın savunmacısı Pico Lopez'in milli takım hikayesi de dikkat çekiyor. LinkedIn üzerinden gelen daveti önce dikkate almamış kendisi, kandırıldığını düşünmüş. Ve aylar sonra gerçeği fark ederek milli takıma katılıyor. İlk mesaj İspanyolca geliyor ve dikkate almıyor. Sonrasında İngilizce bir mesaj yolluyorlar ve ondan sonra gerçeği anlıyor. 2019'dan bu yana ülkesini temsil eden tecrübeli futbolcu bugün Dünya Kupası sahnesinde mücadele ediyor. Böyle ilginç hikayeler Dünya Kupası'ndan duymaya devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Bazen böyle yani spam diye sildiğimiz mesajları dikkatle de okumak gerekiyor. Gördüğünüz gibi düzgün bir mesaj da olabilir. Bazen de dikkate almıyoruz biliyorsunuz ama yine de bir göz atın derim. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. Bir...

0: trafik kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
8: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katıl

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapora göre sosyal medya ve video platformları ilk kez televizyonu geçerek en büyük haber kaynağı olmayı başardı. Özellikle genç kuşak, gençler haberleri TikTok ve YouTube'dan takip ediyorlarmış. Ama şöyle bir sorun var, güven sorunu var. Haberlere güven tarihin en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Her ne kadar televizyon ve diğer mecralar çok daha fazla sosyal medyaya göre tercih edilmese de güven konusunda daha ön planda olduğu gözüküyor. Peki, güvendiğimiz kaynaklardan haberleri takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya her zaman doğru olmayabilir. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle. Bizi...

Sorulur Radyo'daydı, dinledik müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti konuğumuz oldu. Bu kez Ankara Ekos'la devam ediyoruz. Yapay zekanın son ürünü ve son yıllarda yine çok sık duyduk, duymaya da devam edeceğiz bu tip parçaları. Çok sevdik, çok beğendik. Beni Al ve Ankara Ekos şimdi Radyo'daydı.

0: için burada Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.484 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.90'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.438, çeyrek altın 10.918 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

diye tahmin ediyorum. Bu yaz nereye gitsek sorusunun cevabını da merak ediyorsanız, hala karar vermediyseniz, Hürriyet Seyahate yaz sayısına sizi bekliyoruz. Didim'den Kuşadası'na, Fethiye'den Urla'ya, komşu adalardan Selanik'e uzanan yaz rotaları, en güzel koylar, gurme duraklar ve özel tatil önerileri bu sayıda sizi bekliyor. Yazın tadı başka, biliyoruz. Doğru rehberle bambaşka olabilir diye de düşünüyoruz. Hürriyet Seyahat yaz sayısı şimdi kitapçılarda, marketinizde, raflarda sizi bekliyor. Alın, bakın, göz atın ve mutlaka size ilham olacak birçok ipucu orada sizi bekliyor olacak. Kaçırmayın.

Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de, ben Aykut Balcı mikrofondaydım. Yarın saat 10'da öğleden önce yine burada buluşacağız. Ufak bir hatırlatma, benden hemen sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Cuma günü Babalar Günü'ne özel 25 bin lira değerinde hediye çekini kazanmak için Çağlar'ın vereceği şifreleri doğru bir şekilde not etmeyi unutmayın. Cuma günü 3 şifreyi canlı yayında söyleyerek 25 bin lira değerinde hediye çekini kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Herkese bir kez daha bol şans.

0: reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Hafta ortasında aynı zamanda çarşamba günündeyiz ve sevdiğiniz yıldızlarla gün boyu Radyo D ayrıcalığıyla her an bulunduğunuz noktada, bir de aynı zamanda beni dikkatli bir şekilde Radyo D'yi dinleyin, çünkü 25 bin liralık hediye çeki cuma günü sahibini bulacak. Her gün birer şifre paylaşıyor olacağız ve onlardan birini bugün ben vereceğim. 3 saat boyunca yayındayım. O yüzden beni Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinlemeyi ihmal etmeyin. Ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin Amilli futbol takımımıza başarılar diler.
4: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar liraya aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
5: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
8: Yatağım Pafi, uykun iyi Pafi.
9: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Sıla'nın ardından tempoyu biraz yükseltelim. Geride bıraktığımız Mayıs'ın son haftasında bizlerle buluştu. 30. yıl ana albümü Aynı'nın ikinci şarkısında Melis Pis var. Tırtılla Radyo D'de.

Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı Radyo'da 104 Hanımlar Beyler. Bir kez daha keyifli günler herkese. Gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu arada radyoda dinleyen kazanmaya, radyoda gün içi kazandırmaya devam ediyor. Malum hafta sonu Babalar Günü. Babalar Günü'ne özel 25 bin liralık özel bir markadan hediye çeki elimde. Cuma günü sahibini bulacak ama bugün itibariyle, bugün yarın ve cuma günü şifreler paylaşacağım. Mesela o şifrelerin ilki bugün sizlerle buluşacak benim yayınımda. O yüzden eksiksiz bir şekilde 3 şifreyi kaydetmeniz ve cuma günü benimle paylaşmanız gerekiyor. 3 şifreyi eksiksiz bir şekilde benimle paylaşacak olan ve soruyu cevaplayacak olan günün şanslı ismi de cuma günü 25 bin liralık sürpriz markanın hediye çekini kazanmış olacak. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. İlk şifre için bugün itibariyle, hatta şu dakika itibariyle takipte kalın. İlerleyen dakikalarda günün ilk şifresini sizlerle paylaşıyor olacağım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.442 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.90'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.446, çeyrek altın 10.931 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya .com.tr'de.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

Yıllara meydan okuyan Sezen Aksu'yu aşk dansıyla geride bıraktık. Hava durumuna baktığımda bugün için ülkemizin özellikle kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Yani endişe edecek bir durum yok yağışlarla alakalı. Sıla Şahin, Samet kardeşler, Ay Ay, Radyo D'de. Yok.

Magazin gündemine bakıyorum da oyuncu Ayça Ayşin diyor ki şöhret sürecinde nasıl görüneceği ve hissedeceği konusunda söylemiş bir şeyler. Göz önünde bir iş yaptığından dolayı insanlar bazen sizi kendi beklentilerine göre şekillendirmeye çalışıyor olabilir ama bir süre sonra bütün o seslerin içinde kendi sesinizi duyabilmek daha da önemli hale geliyor diyor. Aklıma da şöyle bir şey geldi. Hani başkalarının sesi her zaman daha yüksek çıkabilir ama hayatının en değerli sesi kendi içinden gelen sestir. Onu duymaya ihtiyacın varsa işte doğru yerdesin. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104 hanımlar beyler. Keyifli günler herkese. Geçmişten günümüze yine adından bahsettiriyor. Yaz deyince de Bodrum deyince de ondan bahsetmemek olmaz. Fedon Bodrum'da isimli şarkısıyla. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Backrooms, bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli bir kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu konu alıyor. Film 3. hafta sonunda 44.865 seyirciyle gişe liderliği serisini 3 haftaya çıkardı. Dünya genelinde 250 milyon dolar baremine dayanan Backrooms, 44.865 seyirci tarafından izlenerek üst üste 3. hafta sonunda da zirvede yer aldı. Film şimdiye kadar 293.477 seyirciye ulaştı. Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var sözüyle başladıkları gösterilerinde yıllarca biriktirdikleri anıları albümlerden çıkarıp seyircilerine emanet ediyorlar. Şarkılı interaktif komedi Hey Gidi Günler 19 Haziran'da Dragos sahnede seyircisiyle buluşacak.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Yeni hazır kaçmasın yaz tatili.
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.

0: NTV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma değil.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Radyo Değir'in özel konseptlerinden biri. Sıradaki şarkı konsepti. Siz aklınızdan geçen şarkıların mottolarını belirliyorsunuz. O mottoları Radyo Değir 104 Instagram sayfası ve Radyo Değir'in WhatsApp hesabından bize yolluyorsunuz. Biz de o sıradaki şarkı ile mottoları birleştirip sizlerle buluşturuyoruz. İşte gelin o şarkılardan birini dinleyelim.
1: Şarkı Avrupa Asya arası kıta değiştirenlere gelsin.
2: Radyo D.

Radyo D'yi kesintisiz bir şekilde nerede olursanız olun radyod.com adresinden ve mobil aplikasyondan dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Bir de İstanbul'da aracınız DAB Plus fonksiyonunu aynı zamanda özelliğini destekliyorsa DAB Plus'tan da Radyo D'yi kesintisiz yeni nesil yayıncılık sistemiyle parazitsiz net bir şekilde dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. DAB Plus'ta da İstanbul'da 4. kanaldayız. Buradan da bu hatırlatmayı yapmış olayım. Gökhan Türkmen çatı katıyla Radyo D104'te. Şimdi...

0: reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: QNB'ye geçer, sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

3 gün boyunca şifre paylaşıyoruz. Daha doğrusu paylaşacağım. Mesela bugün ilkini paylaşıyorum. Yarın ikincisi ve cuma günü üçüncüsü. Şifrelerin hepsini doğru kaydeden ve sorduğum soruyu da cuma günü doğru yanıtlayan günün şanslı ismi 25 bin liralık sürpriz hediye çekinin babalar gününe özel sahibi olacak. Hatırlattım.

21 Haziran Pazar, emeği üzerimizde büyük babalarımızın Babalar Günü. Şimdiden bir kez daha kutlu olsun. Babalar Günü'ne özel sürpriz 25 bin liralık bir markadan hediye çeki var. Cuma günü kazandıracağım ama 3 tane şifreyi kaydetmeniz gerekiyor. İlki dedim bugün veriyorum. Hatta şu an veriyorum. Kalemler hazırsa veya notlarınız. Bugünün şifresi. Kahraman. Unutmayın. Not edin. Cuma günü lazım olacak. Mert Demir, Radyo D'de.

Radyo'da dinleyenler bir hayli şanslı. Dediğim gibi 3 gün boyunca şifre paylaşıyor olacağız. Kaçıranlar varsa ilk şifreyi ilerleyen dakikalarda son kez tekrar edeceğim. Doğru not edin. Yarın ikinci ve cuma günü üçüncü şifreyi de doğru kaydedip benimle paylaştığınız takdirde sürpriz markanın 25 bin liralık hediye çeki Babalar Günü'ne özel radyoda ayrıcalığıyla sizi bekliyor.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.492 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.87'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.446, çeyrek altın 10.932 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Radyo T'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı

0: ve bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Doğada ne varsa Zevran'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da

0: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki, oyuncak.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
3: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

Ne şarkı ama değil mi? Yıllara meydan okuyan sözler Fethi Demir, müziği Kenan Mete imzalı. Ve Aleyna Tilki de tekrar hayat verdi bu şarkıya. Yakıştı mı? Yakışmadı desem yalan olur. Daha fazlası burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Bu arada 25 bin liralık hediye çeki için 3 şifre paylaşacağım dedim cuma gününe kadar. Bugün ilkini paylaştım. Kaçıranlar varsa ikinci kez tekrar edeceğim. O yüzden kulağınızı 4 açıp Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Riskli yük taşıyan araçların güvenlik kurallarına eksiksiz uyması gerekir. Bu uygulama olası kazaların etkisini azaltmayı amaçlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Radyo D'de birazdan Ceylan Ertem, Bir Gül

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
6: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
7: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Pazar günü, Babalar günü ve Babalar gününe özel sürpriz bir markanın 25 bin liralık hediye çeki cuma günü sahibini bulacak. 3 tane şifre paylaşıyorum. Bugün ilkini paylaştım. Birazdan da tekrar edeceğim. Yarın ikincisi ve cuma günü üçüncüsü. Bir de cuma günü bir soru soracağım. 3 şifreyi benimle paylaşıp soruyu da doğru cevaplayan günün şanslı ismi 25 bin liralık hediye çekinin sahibi olacak. İlk şifreyi kaçıranlar olabilir. Tekrar ediyorum. Bir daha da ilk şifre tekrar olmayacak. Bugünün şifresi kahraman, not edin. Altay, Kainat'la Radyo D'de.

Stüdyo'da da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini birbiri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kaçıranlar varsa Stüdyo'da programlarını radyoda.com adresinde yer alan podcastler bölümünden Stüdyo'da başlığı altında izleyebilir, dinleyebilir, izleyebilirsiniz dedim. Çünkü aynı zamanda Radyo D104 YouTube hesabından da bu programların görüntülü versiyonları aynı zamanda YouTube'da yayınlanıyor. Çünkü Dream Türk'te yayınlandığı için kaçıranlar varsa YouTube'dan da Radyo D104'ten Stüdyo D'leri izleyebilme imkanı da yakalayabilir. Bu arada Stüdyo D demişken az önce de biliyorsunuz sürpriz hediye çekinden bahsettim. Bugünün şifrelerini böylelikle tamamlamış olduk. İlk şifreler tamamlandı. Yarın ikinci ve cuma günü üçüncü şifreyi de not etmeyi unutmayın. Bunun için yapmanız gereken çok kolay. Kulağınızı dört açıp Radyo D'yi gün boyu özellikle benim yayınımda dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli. Şimdi Stüdyo D'de geçtiğimiz aylarda ağırladığımız Atiye, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Takip ediyor musunuz? Piyasaya bir mücadele. Dünya Kupası boyunca biz radyoda sizlerle aynı frekanstayız. Ülkemizin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün, her sabah saat 7 ve akşam 19'da The Smart Sport ekibiyle Dünya Kupası heyecanı sizlerle bu frekansta buluşuyor. 11 Haziran'da başladı ve 19 Temmuz'a kadar da kupa heyecanını burada müziğin ve eğlencenin frekansında birlikte ortak olarak takip ediyoruz. Boşuna söylemiyoruz. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle diye. Tempoyu düşürmüyorum. Ayşe Hatun Önal, Su Damlası'yla şimdi Radyo D'de.

0: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.

Havaya şöyle bir bakıyorum da bugün günlerden çarşamba tabii. Sıcaklık mevsim normallerinde ama yurdun bazı bölgeleri kapalı, gök gürültülü, sağanak yağışlı olabiliyor. Yaza ayak uyduran bir şekilde tabii bu yağışlar. Ve özellikle cuma günü Marmara bölgesi, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi dışında birçok bölge yağışlı ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. O yüzden cuma günü biraz tedbirli olmak lazım. Hafta sonu nasıl geçecek diye baktığımda ise yine yurdun iç kesimleri, Doğu Karadeniz bölgesi ve Akdeniz bölgesi de yağışlı gözüküyor. Bu yağışlar ne zaman etkisini yitirecek diye merak edenler varsa yeni hafta Karadeniz bölgesi dışındaki her yer güneşli, yer yer bulutlu. Ama bizim için hiç fark etmiyor. Dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Hafta içi her gün ve her cumartesi 12'de en iyileri birlikte dinliyoruz. Ben Çağlar Demirel, şimdilikte gidiyorum. Ama yeni saatle beraber popüler müziğin, sevilen şarkıları, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Herkese bir kez daha keyifli günler.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Backrooms, bir mobilya showroom'unun bodrum katında keşfedilen gizemli bir kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu konu alıyor. Film 3. hafta sonunda 44.865 seyirciyle Gişe Liderliği serisini 3 haftaya çıkardı. Dünya genelinde 250 milyon dolar baremine dayanan Backrooms, 44.865 seyirci tarafından izlenerek üst üste 3. hafta sonunda da zirvede yer aldı. Film şimdiye kadar 293.477 seyirciye ulaştı. Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, "Bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var" sözüyle başladıkları gösterilerinde yıllarca biriktirdikleri anıları albümlerden çıkarıp seyircilerine emanet ediyorlar. Şarkılı interaktif komedi Hey Gidi Günler 19 Haziran'da Dragos sahnede seyircisiyle buluşacak.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: da kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Ortalama yüzey sıcaklığı 471 santigrat derece olan Venüs, Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ken, en sıcak gezegenin Venüs olmasının nedeni ise Venüs'ün yoğun atmosferinin sera gazı etkisine sebep olmasıdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan Semih Cenk, üzülme.

0: reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Aslan'da. Hemen hazırla, afiyet de ye.
1: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik

Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıç.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.429 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.85'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.439, çeyrek altın 10.920 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza...

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Mertel Haliç, Topkapı Harami Dere, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, Bayrampaşa Mahmut Bey güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye hattı yavaş ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de zaman zaman seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: 30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Günümüz kutlu olsun. Hatem oğlu, babadan oğla.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Can Aslanoğlu.
1: Radyo D'de ikinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bugün abarttım galiba günün konusu. Sizler mesaj gönderiyorsunuz. Şarkılar da bugün fena değil mi ya? Vallahi Derya Bedavacı. Yok öyle bir dünya. Yok diyor. Yok öyle. Yalnız az önce de Afyon Motofest'in line-up'ına baktım. Bu ne acayip. Kimler var kimler efendim? MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 Eylül ve 6 Eylül arasında Afyon Karahisar'da. Ama büyük yıldızlar var sahnede. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte efendim. Var böyle bir dünya.

Afyon'daki Motofest konserleri şu şekilde efendim. 2 Eylül Çarşamba günü Afyonlular Emre Fel, Haluk Levent geliyor. 3 Eylül Perşembe günü Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. Oo. Bu şarkıyı orada bağıra bağıra

0: Ölemez misiniz? 5 Eylül Cumartesi günü Derya Bedavacı var. Efendim 6 Eylül Pazar günü Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Var işte, Afyon'da Motofest'te var ya. Efendim biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da sizleri bekliyor. Ve bu senede Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyomuz efendim. Türkiye'deki en önemli etkinliklerin, büyük konserlerin sponsoruyuz biliyorsunuz. 2-6 Eylül tarihlerinde canlı yayın aracımız ve ekibimiz de Afyon'da olacak. Yakalayın ekibimizi oho. Orada davetiye kazanmak içinse kulağınız Radyo D'de olsun. Çünkü biliyorsunuz bu konserlere, bu büyük etkinliklere bilet kazanmak, davetiye kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo D. Kazandırır. Ben de kazandıran programım biliyorsun. Bir ara çok kazandırıyordum. Yani işte benzine zam mı geliyor, indirim mi geliyor, yoksa ne geliyorsa artık uyarıyordum sizi ya. Az kazandırmadım. Bakalım şöyle.
1: Süper,
0: selam.
1: Süper. Ben bir abarttım ki sorma.
0: Vah, ben bir abarttım. Bir abarttım. Kız nasıl abarttın sen? Efendim bugünün konusu abarttım galiba. Az önce de bir dinleyicimiz Barış Alper Yılmaz'ın kafasını göndermiş bana. Resmen kafasını sıfıra vurdurmuş. Doğru mu bu? Ne bu? Yapay zeka ile mi? Yapay zeka ile mi yapıldı bu ya? Bu çocuk niye vurdurdu şimdi bu kafayı? Sıfıra vurdurmuş. Efendim Merih Demiral bıyığını kesmiş. Eren Elmalı eski saç stiline dönmüş. Ya biz çok abartıyoruz. Çok hızlı bir değişime uğruyoruz. Vallahi bile. Çok hızlı değişimler var. Bakacağız. 19'da Dünya Kupası bölümümüzde bakacağız efendim.
1: İrfan,
0: bakacağız.
1: İrfan, ben bir abarttım ki sorma. Şimdi ben direksiyon hocasıyım. Öğrencinin biri geldi. 18 yaşında genç bir kız. Ama gözünde lensler, full makyaj, saç o biçim, tırnaklar o biçim. Anlatıyorum hiçbiri tınlamıyor. Anlatıyorum hiçbiri tınlamıyor. Güldü, anlıyormuş, anlamamazlığa geliyormuş.
0: Hanımefendi araya bir küfür yerleştirdi. Sevdiğin yani orayı kestim. Kendisi sürüş hocası. Ondan sonra sen de beni iplemiyorsun ki mi demeye çalıştı orada. Onu bir bakayım, ben ona bakayım. Hanımefendi sürüş hocası, bir eğitmen kendisi. Galiba test sürüşü sırasında öğrencisine demiş ki sen de beni hiç iplemiyorsun ki yani. Ama bunu çok açık söyledi. Orada söylediği gibi radyoda olduğunu, canlı yayında olduğunu unutarak söyledi. Artık anlaşılmıştır herhalde.
2: Akşam olur gezi.
0: Kurtuluş abi diyor ki milli takım için artık önümüzdeki saçlara bakacağız diyor bak. Güzel. Şimdi radyomuzu dinleyen Şebnem Ferah hayranı Selim var biliyorsunuz. Benimki belli ama yazayım, Şebnem Ferah sevgisini abartıyorum galiba diyor. Yo, o hak ediyor Şebomuz. Beni
3: vallahi İrfan'ım, Alper ne vurduysa bilmiyorum yani, çalışmıyor yani, bir orta yapamadı. Bence kendini vurdursun en sonunda ya.
0: Tövbe yarabbim.
3: Geçti. Vallahi en büyük abartım galiba İrfan'ım aşk içinde yine. 17 Ağustos depreminde ben askerdim. Geldim 99'da, Ravi'de oturuyorum. O zamanki kız arkadaşım da şeyde, Zeytinburnu'nda. Zeytinburnu'na yürüyerek gidip geliyordum İrfan'ım. Gece.
0: Helal.
3: Gece buluşuyorduk, geri geliyordum. Yani şimdi artık öyle bir kış bence kimsede yok. Bende hiç yok. Yani aşk nelere kadir ya.
0: Ya ne güzel abartmışız değil mi? Vallahi. Abi okumayı abarttım galiba, artık yaşamaya karar verdim diyor.
4: Vay İrfan'ım benim be.
0: Vay be.
4: Ne yapıyorsun kardeşim be?
0: Teşekkürler be.
4: Ya kardeşim ya. Yollardayız. Saat 12'den beri Esenler'den düşün Pendik'e gitmeye çalışıyorum. Hı. Ve şimdi gitmeye çalışmıyorum, daha doğrusu dönüyorum. Şimdi de dönüyorum. Piştik İrfan ya. Piştik.
0: Piştik ya o diyor. Lanet olsun.

0: Bak bir tane bavul fotoğrafı var. Uçakta sıkıntı yaşamamak için valizi otobüsle memlekete gönderiyorum İrfan, abarttım galiba demiş. Ya valizin etrafına bile kıyafet sarmışsın sen ya yani. Her yerinden o fermuara da bir şey al oraya da iç çamaşırı falan. Valla boş yer bırakma, bir delik melik oldu ya, bir şeyler sıkıştır orada yani. Efendim konumuz abarttım galiba. Bakalım Ethem nasıl abartmış.
1: İrfan abi, ben seni sevmeye abarttım abi.
0: Evet.
1: Artık seninle hayaller kurmaya başladım. En sonu vücudunu gördükçe yani ben bir şey oldum yani, çok güzel bir vücudum var. İzmir'e geldiğin zaman vücudunu senin üstünde tartışabilir miyiz abi?
0: Evet sevgili dinleyenler, tehlikeli bir konu açtım. Şimdi farkına vardım, abartıyorsunuz. Ahmet Bey hoş geldiniz efendim, nasılsınız?
2: Ne haber?
0: Ne haber?
2: Bak, hoş bak. Geldin Aga. Ha.
0: Bir de öpücük mü vardı orada? Bir saniye.
2: Ne haber? Hoş geldin Aga.
0: Evet, abartmaya başladı. Güzel. Abi iş yerinde bir arkadaşıma küstüm. Abarttım galiba. Geri barışayım mı yazmış. Ne bileyim. Arkadaşına bağlı yani. Ethem gibi birisi de barışma bence yani. Hani bir fotoğraf var. Bu da abarttı galiba diyor. Üzgün bir fotoğraf. Evet.
3: Ufak geçen seni rampada gördüm. Ne biçim vücudum var lan sende öyle.
0: Tamam, bu kadar abartmayın ya. Bu kadar abartmayın, tamam. Bir şey yok ki, ne var, biraz göğüs var. O kadar zamanla yaptığımız şeyler. Aslında şöyle 3 ay çalışsam var ya, neler olur. Vallahi billahi bir abartsam şöyle 3 ay. Zaman yok işte. Onun için radyoyu bırakmam lazım. Sahneleri bırakmam lazım. Lazım yani. Buyursun.
4: İrfan. Dur, ben bir abarttım.
0: Dur. Açma abi. Ablayı açma ne olur. Şunu aç. Evet.
4: Merhaba İrfan'cığım. Mersin'den Ali Bey'in eşi Mutlu ben. Ah. Ali Bey'in hayatının her anında ben ön planda olmalıyım.
0: Oo. Az önceki Ali abi, hani WhatsApp'ında yengenin fotoğrafı olan Ali abi. Bak yengenin WhatsApp'ında da, burada da yenge ön planda, Ali Bey arka planda kalmış. Yengemizin adı Mutlu mu? Ay ne tatlısınız ya, vallahi çok şekersiniz. Mutluluklar diliyorum size. Bir daha ver onu.
4: Merhaba İrfan'cığım. Mersin'den Ali Bey'in eşi Mutlu ben. Ali Bey'in hayatının her anında ben ön planda olmalıyım.
0: Eyvah. İrfan, ben de kahveyi abarttım galiba. Çarpıntı yapıyor artık diyor. Evet yapar. Yapar efendim, neyi abartıyorsunuz? Zeynep'ciğim sen neyi abarttın canım benim? Buyursunlar.
5: Bak abi, bir şey daha abartmışım, buldum. Ben severken kıskançlığı abartıyorum. Resmen sağ gözünden sol gözünü kıskanacağım. O kadar yani.
0: Kız neyi kıskanıyorsun? Sağ gözünden gözünü. Neyi? İrfan, dinleyicilerine sorar mısın? Dinleyiciler ne sıklıkla tabak, bardak kırıyorlar stres atmak için? Ben bu sıralar biraz abarttım galiba. Mutfakta bütün takımları bozmuşum onu diyorlar. Yani Deniz Hanım, sinirden mi kırıyorsunuz onları? Yoksa sakarlığınızdan mı kırıyorsunuz onları? Açmış mıyız bir?
6: Ver. İrfan.
0: Efendim.
6: İyi akşamlar. Aynen ya. Reha Muhtar birisinde canlı yayında, efendim gittiğinizde ölü ölmüş müydü diye sormuştu.
0: Tövbe yarabbim. Ya ne spikerler, ne abarttılar yani yıllarca. Olabilir. Efendim reklama doğru gidiyorum. Sonra reklamlardan sonra günün konusu abarttım galiba. 0549 204 0104'e Abartın, yollayın bugün ya. Yollayın ya.
7: Ver coşkuyu kolonla.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Büyük araç sürücüleri özellikle okul ve hastane çevrelerinde daha dikkatli olmalıdır. Bu alanlarda yaya hareketliliği daha yoğun olabilir. Ani duruşlara hazırlıklı olmak gerekir. Trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Radyo D. Reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
8: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
9: Doğrusu Carrefour'sa.
10: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
12: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
13: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Garaj Oto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz.

burası Radyo D. Bu bizim Bülent abinin, Bülent Demir'in şarkısıdır ya. Biliyorsunuz bu kış yılbaşı öncesiydi, yayın yaptık. Grandi Bülent abimiz. Sana gelsin canım abim. Efendim sıradaki şarkı kime gelsin kampanyamız Radyo D'de devam ediyor. Sıradaki şarkı benden Bülent Demir'e gelsin. İstanbul'un yazın bile biliyorsunuz millet tatillere gidiyor sağa sola falan. Yazın bile en dolu yerlerinden, mekanlarından birisi. Geçenlerde Grandi'de yayın yaptık Bülent Demir'le. Selam olsun. Özledik abi ya, bu sezon benim kış sezonu bitiyor ya böyle. Böyle İstanbul sahnelerine falan hasret kalıyorum. Sonra valla patronlarımız da kırılıyor bana. Yani sonra Bodrum'dakiler kızıyor, gelmedin diyorlar falan. Hep böyle arada kalıyorum. Bu sene bir de çocuk var. Sıcaklara götürmek de istemiyoruz. Burada aşılarımız var falan. Karıştım kaldım Bülent abi ya.

0: Efendim 0549-204-0104 konumuz abarttım galiba. Mesajlarınız geliyor görüyorum. İrfan sabah kahvaltıyı abarttım galiba, hala acıkmadım diyor bazıları. İyi geldi mi şarkı ha? Ya canımsınız.
1: Vallahi biz İrfan sevgisini abartıyoruz.
0: Kız çok abarttın mı İrfan sevgisini? Bu ne yollamışsın bana? Kadınların uzak durulması gereken burçlar diye. Buna Aygül'e yolla bunu. Sen bunu Aygül'e yolla bunu.
2: Uzak durulması gereken hangili? Erkekler.
0: Kim onlar?
2: Bir.
0: Kim?
2: Balık erkeği.
0: Niye?
2: Bir erkek balık burcuysa
0: derim
2: ki güzel kardeşim ilgin için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Almayayım.
0: Tamam. Yani... Ya o kadar da abartma, bütün balık erkekleri böyle mi yani? Yani bak bunu da, bu burçları da çok abartıyoruz yani. Sanki her denilen şey çıkıyormuş gibi, her burcun özelliğindeki öyleymiş gibi falan. Yok, işin içine bazı kişilikler giriyor, karakterler değişiyor. Ne bileyim, o insanın özellikle yetiştirilme şekli, eğitimi falan. Yani millet burcunun dışına çıkartıyor ben kendini ya. Vallahi. Bütün balıkları niye genelliyorsunuz?
2: Benim hayatı sorgulayacak, senin o triplerini çekecek falan bir vaktim yok. Tribini çekmek istemiyorum. Seninle yaşamak bir işkence. Ay balık burcu erkeği, uzaklara uzaklara,
0: abart,
2: bana
0: abart.
2: Uzak, Allah'a yakın. Teşekkür ediyoruz ve aramızda görmek istemiyoruz. Çekemezsin. Vallahi çekemezsin. Kendi reglinle mi uğraşacaksın, onun tribiyle mi uğraşacaksın?
0: Bu nedir ya?
2: Olmaz. Balık burcu erkeğiyle olmaz.
0: Tamam.
2: Aynı şekilde hazır mısınız?
0: Kim başka?
2: Balık burcu erkeğinden. Ben balık burcuyla ben zaten anlaşamam çok. O direkt elenir. Ama anlaşıp hayatını mahveden birini istiyorsan kova burcu erkeği. Kova burcu erkeği benim için balık burcu erkeğinden böyle üstte, tamam mı?
0: Hanımefendi, sevdiğiniz bir burcu var mı yani? Anlaşabildiğiniz.
2: Yani.
0: Abart.
2: Kova burcunu ben mesela duyduğum an uzaklaşırım. Ya teşekkürler. Hayatım mahvolsun istemiyorum. Regulated olmak istiyorum. Kendi sistemimi bozmak istemiyorum. Lütfen benden uzak
0: canım.
2: Dur. Kova erkeği yani söylediği an yükseleni fark etmeksizin uzaklaştığım kova erkeği. Bak, bilen bilir bunun acısını. Kova erkeği.
0: Tamam, kova erkeği. Tamam. Kova erkeği.
2: Bir dakika geç kalın.
0: Abartın, biraz daha abartın efendim. Günü konusu abarttım galiba.

0: İrfan hiçbir akrabam yazmıyor. Galiba ben bu WhatsApp'tan insanları engelleme durumunu abarttım galiba. Yo bak. Akrabalarını engellerse yazmazlar tabii size yani. Ver bakayım şöyle bir.
1: İrfan, yakın zamanda Rumence eğitimi olan alan var mı? Bir öğretmene ihtiyacımız var B1 için. En acilinden bilen bilir.
0: Rumence.
1: Bunu ben sana sorsam çok abartmış olur muyum? Bir arkadaşlar bana destek atsalar ya. Hani Aygül bazen orada çöp çatanlık yapıyor ya. Acaba sen de bana bir Rumence hocası bulabilir misin?
0: Rumence hocası. Efendim burası İşkur mu ya? Yani... Var mı Rumence hocası yayınımızı dinleyen? Ah beni bırak. Bak çok merak ettim. Harbiden çıkacak mı? Kendi yalnız dünyamda. İrfan şu balık burcu erkeği de balık burcu erkeği diyen hanımefendiye acayip kuruldum. Abarttı mı acaba diyor. Ya çok abarttı ya. Vallahi billahi. Öyle böyle abartmadı ya.
2: İrfan merhaba.
0: Merhaba canım.
2: İrfan ya balık burcu erkeğinden olmaz.
0: Bak.
2: Kesinlikle olmaz.
0: Bak geldi bu da geldi bak.
2: Ben bir tane boşadım. Kusura bakmayın balık burcu erkekleri.
0: Allah Allah. Şu balık burcu erkekleri bir el kaldırsın. Bir kendilerini böyle bir varlıklarını belli etsinler bana bakayım.

0: İrfan 8 saattir telefona bakmıyorum. Şimdi yola çıktım anca telefonu gördüm. Ben telefonu acaba abarttım mı diyor dinleyicimiz. Olabilir. İrfan eşime de mesaj göndersene demiş. Ne yazayım eşine? Efendim Nil Füsun diyor ki İrfan burç yorumu yapan bayana hayatta başarılar dilerim. Eşim balık burcu, gayet de memnunum. İnsanların beklentisi ve burçlarına göre bu değişir bence. O bayanın kendi burcu neymiş çok merak ettim. Kesinlikle yorum yapan bayanlara katılmıyorum. Çok merak ediyorum. Alıştıkları burçlar var mı acaba? Demiş. Peki alışabildiğiniz burç var mı? Onu bir öğrenelim. İrfan bu sefer kızılı biraz abarttım galiba diyor. Kafam kıpkırmızı oldu. bazıları kızılı abartıyor. Evet. Akınca da böyle kıpkırmızı olabiliyor. Doğru söylüyorsunuz.
1: Evet. İrfancığım iyi akşamlar.
0: Balık burcu musunuz?
1: Cumhurbaşkanımız balık burcu, uyandırayım. Seni severim. Başım belaya girmesin kardeşim. Herkesin bayramını kutluyorum. İyi dinletiler.
0: Başka siz ne burcusunuz beyefendi? Başka var mı balık burcu?
2: Zaten bir balık bir de aslanın erkeği. Allah'ım.
0: Allah'ım. Ya ben ilk defa öğreniyorum bu durumu, biliyor musunuz? Yani hanımların böyle evlilik konusunda balık burçlarını tercih etmemelerini. Vallahi ilk defa öğreniyorum. Sizde var mı?
2: Abi hemen dinleyicinin sorusuna cevap vereyim. O kadar çok tabak bardak kırmak geliyor ki içimden ve yapıyorum ki ben bunu. Hiç yadırgamasın, yalnız değil.
0: Bakayım şöyle bir İrfan, oyun işini abarttım galiba. Seni dinliyorum bir yandan oyun oynuyorum demiş. Evet. Fazla abartma. Bakayım başka şöyle bir. Bizimki fanatizmi şeyini abartmış. Şu an iş yerinde milli takımımızın suratlarını kartonla böyle yapıp suratlarına geçirenler var sevgili dinleyenler. Onlarla birlikte çalışıyorsunuz işte. Daha ne istiyorsunuz ya? Vallahi. Başka ne var? Abartanlarda yıl dönümü hediyesini biraz abarttım galiba demiş. Bir fotoğraf gelmiş. Koltuğun üzerine dizilmiş. Bu yapay zekayla aynı hediyeleri sen koltuğa dizmişsin yani. Evet. Ne alındığını söylemeyelim sevgili dinleyenler. Buyursunlar efendim.
3: Kimse kusura bakmasın. Bu konunun mirvanası Aygül Aydın'dır. O da yengeçler, başka bir şey demez. Yengeçten uzak durun der. İstiyorsanız sorun.
0: Şimdi Aygül bir yayına bağlansın ya vallahi. Vallahi. Bir Aygül'ü bir bağlayın artık yani. Şimdi ne oluyor yani işte yengeç erkeğiyle evlenince, balık erkeğiyle evlenince. Bir bakalım ya, Aygül Aydın'ı arayın arkadaşlar.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da akşam saatlerinde trafik ana ulaşım arterlerinde yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Cevizli Bağ, Haliç ve Mecidiyeköy çevresinde, TEM'de ise Mahmut Bey ve Hasta bağlantılarında zaman zaman yavaşlamalar yaşanıyor. Anadolu yakasında Uzunçayır, Kozyatağı, Bostancı ve Kartal hattı, TEM'de ise Ataşehir, Ümraniye ve Çamlıca çevresinde trafik yoğun ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında da araçlar yer yer düşük hızla ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.50 değer kaybıyla 14.421 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.482, çeyrek altın 10.992 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya .com.tr'de.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa, pilot garaj
6: şoto ekspertiz. Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
7: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla. Pilot garaj şoto
8: ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
9: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
11: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
12: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: edip İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: Zuhal göndermiş değerli dinleyicimiz İzmir Çeşme'de. Ya işte yaz ayları gelince de sevgili dinleyenler bu işte orman yangınları falan çok canımızı sıkıyor biliyorsunuz.
1: Of İrfan ya. Şimdi bir gördüm. Haber gördüm gene canım sıkıldı. Çeşme Ilıca'da orman yangını başlamış yol kenarında.
0: Nedir durum acaba şu an?
1: Bu yazda mı ya? Her yıl ciğerlerimiz yana yana tükendi artık ya. Tükendi.
0: Maalesef.
1: Çok üzülüyorum çok. Ne oksijenimiz kaldı. Suyumuzu idareli kullanamıyoruz zaten.
0: Çok geçmiş olsun. Sevdiğin yerler Çeşme'nin Çeşme ilçesi Ildır. Ballıklı Ova yol ayrımında bir orman yangını çıkmış. Hemen ekipler havadan karadan müdahale ediyorlar şu an. Umarım en kısa sürede söndürülür. Yaz ayları geldi, sıcaklar başladı işte. Maalesef. Şimdi Aygül'ü bağlayacağım. Ona abla yazdım ama müsait değilse bile biraz mobbing yapar gibi böyle olacak ama. Ay gülüm bakalım müsaitse açar, müsait değilse açmaz zaten. Çünkü müsait olsaydı bir cevap verirdi kız. Hiçbir şey demedi. Apla dedim hiçbir şey demedi. Demedi. He kardeşim demedi bana. Bir nokta komadı. Hi demedi ya. Vallahi. Aygül uyuyordur demiş birisi. Kız sabah yayını yapıyor. Ben de öyleydim biliyor musunuz? Sabah yayını yapanlar gün boyu uyurlar. Gece çünkü yayına hazırlanıyor. Ondan sonra 7'de yayınını yapıyor. O gündüz uyur. Ama Aygül bu yoğunlukta gündüz bile uyuyamıyordur ben size söyleyeyim. Hani gece uyuyamıyor. Gün gece çünkü görüyorum story atıyor sürekli böyle. Gece 3'te 4'te story atıyor ya. Vallahi. Bak açamıyor çalıyor açmıyor yani. Bitti zaten arama. Bitti. Neyse fazla abartmayayım arkadaşlar. Yani uyanır kız şimdi uykusundan olmasın. Efendim günlerdir sosyal medyanın en çok okunan haberi neymiş biliyor musunuz? Murat Övüç düğün tarihini açıklamış. Ya ben bakıyordum da bu kadar ciddi olduğunu anlamıyordum. Kasım'ın 22'si gibi bir nikah kendi aramızda demiş. O kadar tatlı bir hanımefendi ki beni Murat Övüç olduğum için seviyor demiş. Bu zoraki şeyler niye ben onu anlamıyorum yani. Hani herkes yani bu durum tabii bu durum bir magazinsel bir durum. Bu durum satar. Reytingi var bu durumun yani. Hani mütevazi bir hayat yaşamayacak mısınız yani? hani böyle bir şey olsa bile hani niye illa açık ediyoruz? Bunun sıkıntısını çektin. Yani cezaevinde değil mi uzun bir süre yattı. Özellikle hani çocuklarımız, gençlerimiz falan göz önünde bu tarz şeyler olmasın diye bir karar alındı. Yani bunun cezası yatıldı ama hala işte yok işte onu da şey yapalım özel hayatımız özel hayatımız özel hayatımız. Vallahi.
2: Ne kolay değişiyor bazı şeyler.
0: Vallahi ne kolay değişiyor Altay'ım ya.

0: İrfan, trafikte biraz gerineyim derken fazla abarttım galiba. Boynum tutuluyordu diyor. Gökte yıldızlar,
1: yerde tüm kullar, kainat şah. İrfan baba.
0: Merhabalar baba.
1: Bakkaldan Oğuzhan ben.
0: Oğuzhan Bey hoş geldiniz yavrum.
1: Ben değil de şu konuda abartanlar var gerçekten. Buna dikkat etmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum.
0: Nedir o?
1: Hani yolda giderken böyle E5'te ya da yolda, ana yolda giderken yol ayrımlarında ya da yol katılımlarında böyle sıra bekleyenleri hiçe sayıp ta ön tarafa gidip de böyle kaynak yapmaya gidenler var ya. Ya ahlaksızlığın, edepsizliğin ve saygısızlığın dibine vurmuyorlar mı? Ya abartmıyorlar mı bunu Allah aşkına? Size soruyorum. Ben bunlardan hiç haz etmiyorum. Esefre de kınıyorum.
0: Vay. İrfan diyor ben de şahidim. Aygül der ki mahşerin dört atlısı biri yengeç diyor. Ama ben yengeçle 35 yıldır evliyim. İyi ki yengeç diyorum. Hep dolandırıcı ve ağlak derler yengeçlere. Ya Aygül'ün sıkı takipçisiyim. Yengeçleri sevmez o, bana inan diyor. Ya size inanıyorum zaten. Nedir bunların yengeçle alam veremedi acaba? Zeynep Hanım, Zeynep Alp, balık erkekleri kapatılsın demiş efendim. Tamam abartmayın artık, yeter daha yeter ya.

0: galiba hayatımda diyor farkındalığı çok abarttım İrfan diyor. Farkında olmayacaksın çok böyle. Çok farkında olmayacaksın. Böyle koyun gibi yaşayacaksın. Yani. Haklısın. Bakalım Bora Lante. Bora Lante Aygül'ün büyük savunucusu. Hiçbir şey dokundurmuyor yani. Hayatta bir şey diyemem şu an yani. Radyoyu basar Bora yani o derece. İrfan çatılarda çalışma işini abarttım galiba. Daha yere yeni iniyorum demiş. Ne yapıyorsun siz? Güneş paneli falan mı döşüyorsun abi çatıda? Ne diyor? Kiremit mi döşüyorsun bu yaz günü? Bu yaz günde çatıda çalışılmaz yani. Yemek yedikten sonra sevgi pıtırcığı olma işini abarttım galiba. Vallahi çene kaslarım ağrıdı diyor. Diyorsunuz.
1: İrfancığım ben Koç burcuyum. Gayet de memnunum. Yükselenim de Koç.
0: Koçum benim be.
1: Aygül Hanım en son yorumunda Allah yardım etsin dedi senden birlikte olana. Öyle devam ediyoruz bakalım. Şimdi 25 seneyi devirdik.
0: Evet.
1: Ondan önce de bir 11 senelik var. Öyle hayat devam ediyor gidiyor.
0: Koç burcu.
1: Herkese iyi dinletiler.
0: Vallahi ben de bundan sonra kanat burcu olmaya karar verdim. Kanat burcu yok mu kanat böyle? Böyle mangal, kanat, ızgara, kebap, mebap yani. Vallahi kanat burcu olacağım. Sanırım delirmenin eşindeyim İrfan ufacık tefecik. Hasta gibiydim ve üzerime boynum tutuldu. Sesim kötü çıkıyor. Sesli mesaj gönderemiyorum. Kafayı yedim diyor dinleyicimiz. Bakayım başka kim nasıl abartıyor efendim? İrfan ben de aklı başında insan olmayı biraz abarttım galiba diyor. Yok ya ne aklı başında olacaksın ya Allah'ını sözü. Aklın başka yerde olacaksın yani. Evet yani. Hani, boş ver fazla aklın başında olunca da sonra ona takılıyorsun buna takılıyorsun sonra yazık günah ya. Abi ülke olarak milli takımı biraz fazla abarttı galiba. Beklentiyi biraz düşürsek mi? Biraz sonra konuşacağız onu. Beklentiyi düşürmeli miyiz, kaldırmalı mıyız? Onu... Aysel'cim merhabalar, hoş geldin. Abi,
2: Malatya'dan selamlar İlfan. Selam hoş geldin evimize. Sanırım ben de sarı saçı çok abartıyorum ya. Yani böyle daha sarı olmalı, daha sarı olmalı diye. Artık saçımı yaktım. Saçlarım şu an yanmış derecesinde. Şimdi de bakıma para harcıyorum ki saçımı eski haline getireyim. Sanırım ben de bu sarıyı çok abarttım.
0: Sarı,
2: İrfancığım.
0: Sarı.
2: Malatya'dan sevgiler.
0: Sarı. Ama bazı sarılar öyle görüyorum ya çiğ sarı açmış. Yani civciv sarısı desen değil. Ne sarısı desen değil falan. Aysel Karabulut çok geçmiş olsun.

İrfan, bahçemdeki asmanın altına iki tane marul ekeyim diye başladığım bahçemde şu an soğan, sarımsak, domates, salatalık, pazı, karnabahar, kuzu kulağı, bezelye, kabak, kavun, karpuz, nohut ekili. Abartmış mıyım sence diyor. Denizciğim göndermiş. Yurt dışında kendisi. Bence hiç abartmamış. Olması gereken bu ya. Yok, abartma ya. Denizciğim çok güzel gözüküyor vallahi. Helal olsun sana ya. Sana helal olsun Deniz ya.

0: Toprak burcu olan kişiler balık burçlarıyla yani su grubuyla gayet güzel anlaşırlar demiş bak. Otu çöpü bahane edip kutlama yapmayı abartıyoruz galiba demiş. Ya bunu evet haberlerde de var. LGS anneleri.
1: Hmm. Evet İrfan'cığım, sıcaktan deliriyoruz ama gerçekten. İzmir'den selamlar.
0: Selamlar canım benim. Merhabalar.

0: Oktay'cım harikasın. Kuaför Oktay. Atamı sevmeyi abartıyorum ve çok seviyorum diyor. Şimdi haberlerimiz var, sonra Dünya Kupası bölümümüz başlıyor.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir ifadelerini kullandı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ise yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin rekabetçi, uygun fiyatlı, güvenli ve yüksek yerlilikte nükleer santrale sahip olmak istediğini belirterek bu konuda çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Trump, İran'la yapılan anlaşmaya ve küresel ekonomik göstergelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, bu bir mutabakat zaptı, beğenmezsen bomba atmaya devam edebilirim ifadelerini kullandı.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı 31, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya az bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Piyasaların 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50 değer kaybıyla 14.421 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.482, çeyrek altın 10.992 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo T.
4: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
5: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara.

%30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi

0: reklam.
1: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
0: Agesa. Reklam. Radyo D.
2: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
3: Gol. Geliyor. Radyo D atı gol oldu. Gol. İşte gol. Radyo D atı. Cengiz Anmuhçu attı. Cengiz Hacım hoş geldin canım benim.
4: Hoş bulduk. Bu ne enerji be?
3: Bu ne enerji diyorsun? Ya Aygül Aydın'la böyle girdiniz mi yayına?
4: Aygül Aydın'la sakin ve sessiz ilerliyoruz.
3: Çünkü sabah millet ayılamamış çünkü. Uyanamamış durumda. Efendim artık.
4: Bu arada şunu da söyleyeyim. Aygül Aydın'la gayet keyifli gidiyoruz.
3: Ya dur bir dakika. Neyse Aygül buralarda yokmuş. Mesaj atmış şimdi. Beni mi aradın diye. Ya dur bağlayalım mı şimdi Aygül Aydın'ı?
4: Vallahi ver süper olur.
3: Kısa bir bağlayalım o zaman. Şöyle bir. Gel Aygül'üm gel. Sana aşığım gel. Aygül Aydın geldi. Aygül Aydın günaydın.
5: Günaydın.
3: Ya dinleyiciler mesaj atıyor. Aygül bu saatlerde uyuyordur diye. Doğru mu? Ama sabah yayını yapanlar hep böyle uyurlar. Yani.
5: Ama bayılıyoruz abi. 5'te kalkıyoruz ya.
4: Yalnız yani. Aygül Aydın'ın enerjisi sabah inanılmaz oluyor.
3: Değil mi?
4: Evet.
3: Uyumadan geliyor çünkü. Gece uyumadan. Çünkü

0: Aygül Gül'üm gece de story atıyorsun yani.
1: Evet, uykumun arasında evet. Arada bir geliyorlar.
2: Peki,
1: bana.
2: Peki bir şey diyeceğim. Bir Aygül Aydın geliyor. Aygül Aydın ne zaman uyuyor?
1: Söyleyeyim ne zaman uyuyor. Tam 10 dedin mi kaybolurum. Akşam 9.30-10'da kaybolurum yani, beni bulamazsın.
0: Güzel. Cengiz Han, sen de burada yatıyorsun anladım.
2: Evet.
0: Dünya Kupası dolayısıyla.
2: Dünya Kupası maalesef.
1: Cengiz Han sabah bendeydi. Evet. Akşam orada. Gece de Smart'ta galiba.
2: Aynen öyle.
0: Maalesef hayatları böyle. Şimdi Aygül'üm. Ya bugün bir yok balık erkekleriyle olmaz tartışması çıktı. Yok yengeçlerle olmaz. Ya nedir bu?
1: Doğru.
0: Ne olmuş? Ne etti bu balık erkekleri? Öğrenmek istiyorum. Bak ortalık karıştı.
1: Cengiz Han yengeçti. Şimdi yengeci eliyoruz.
0: Evet.
1: Yengeci gömmeyeceğim Cengiz Han'dan dolayı torpilliler.
2: Teşekkür ederim.
1: Terazi,
0: sen yengeç
1: terazi
0: misin?
1: Terazi evet. Olarak.
2: 15 Temmuz.
0: Uf, fena.
1: Evet. Seni de hadi eledim. Terazi erkeklerini zaten çok seviyorum ben. En öyle favori mi? Başak erkeği ve terazi erkeklerini favori buluyorum.
0: Canımsın.
1: Ondan sonra seni de eledi. Geriye ne kalıyor? Balık erkekleriyle olmuyor. Ya erkekleri Allah esirgesin evlerden. Kova erkekleri sadece arkadaş kalacaksın. Bu üçlü çok tehlikeli.
0: Erkek Cengiz kalmadı burçlar arasında.
1: Cengiz Han'ı tenzih ederekten yengeç erkeklerinde de bir yengeç yürüyüşü vardır malumunuz.
0: Allah Allah.
1: O da biraz zordur ama yine de hani onu biraz daha sonlara doğru koyabiliriz.
0: Çocuğum sen evli misin, bekar mısın?
2: Benim nişanlı. Düğünüm var.
0: Ne, düğünün mü var?
2: Aynen.
0: Ay inşallah gelin duymuyor.
1: Gelinin burcunu sormayı unuttum sabah ben
0: ne
1: ona.
0: Ne burcu?
2: Oğlak.
1: Bitti, ölümüne kadar gider.
0: Öyle mi?
1: Oğlak kadınıyla evliyse tamam, bitti artık.
0: Ne yani. Bitti? Aygül açık ol biraz. Daha. Hani başlamadan mı bitti yani?
2: Cengiz Han bitti, Cengiz.
1: Ya anladınız ne bitti? İşte yani. Ya benimsin ya kara toprağın diyorsun.
0: Hangi taraf daha böyle hani evliliğe şeydi, inatçıydı?
2: Dada biraz daha devam edersen ben yüzüğü atacağım galiba.
0: Evet. Şimdi önüne de şey getirdi. Cengiz sana sünger getirdi. Artık bir sünger çekersin.
1: Dünya Kupası'ndan bizim geldiğimiz son noktaya bak.
0: Abi bu niye böyle oldu ya? Şimdi Aygül'cüğüm D Smart'ın ve Dream Türk TV'nin süngerleri geldi. Mikrofon süngerleri. Artık Cengiz Han bir sünger çekecek bu mevzuya. Vallahi. Canım Aygül'üm özlüyorum seni ya.
1: İrfan'ım ben de özlüyorum. Bizim vallahi. Kavuşmamız lazım da arada saat farkımız çok büyük ya.
0: Yok ben seni Bodrum'a bu yaz yerleştireceğim Bodrum'a.
1: Bak senin sözün var, Bodrum sözün var.
0: Yok projelerimiz bak, var. Aygül projeler var.
1: Var değil mi?
0: Var var. Tamam. Temmuz'da bizde şimdi çocuk çok sıcak mıcak diye aşıları var. Gitmiyoruz. Aygül. Temmuz'da gideceğim. Temmuz'da seni de götüreceğiz.
1: Bekliyorum Temmuz'da senden tamam. Haber bekliyorum.
0: Bugün benim. Başka var mı?
1: Gideceğim tek yer havalimanı diye şarkımı söylüyorum.
0: Yok şeyi söyleriz senle. Bodrum'a da gittik beraber. Aygül'ün var mı taktığın başka burçlar arasında?
1: Hayatım
2: zaten kalmadı ki.
0: Vallahi.
1: Kalmadı gidiyor. Bak kesinlikle dediğim 3 tane mahşerin 3 atlısı var. Yay erkeği, kova erkeği, yengeç erkeği. Bunlar 3 atlı.
0: 3'ü ya.
1: Bunlara kesinlikle çok dikkat edecekler.
0: Çok kritik.
1: Evet. Bunlar kritik hayat.
3: Kritik.
1: Mesela kadınlarda da aslan kadını. Aslan, akrep kadını.
0: Onu bilirim bak, onu bilirim. Niye? Bak. Böyle kapıya bak. Konulduğumu bilirim zamanında. Ama koyarken de böyle benim kıyafetlerimin içine sevdiğim acı sosları da açık halde koyup valla eve böyle annem kutuyu bir açıyor. Kan zannediyor annem, biliyor musun onları?
1: Evet.
0: Bunu yapan
1: yapar.
0: Bir aslan kadınıydı. Evet.
1: Ay yapar, hiç affetmez. Evet. Akrep kadını, aslan kadını da daha böyle çok ekstra dikkat edeceksin yani. Onlar da fenadır.
0: Pekala. Sana bir sürü mesajlar efendim. Geldi falan. Seni öpüyorum.
1: Herkese çok öpüyorum. Çok evet. Selamlar herkese. Sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Canım.
2: Bye. Sabah yine benimle.
0: Günaydın. Sabah
1: Cengiz Han bekliyorum. Görüşürüz.
2: Görüşmek bye bye. Üzere.
0: Bay bay canım benim. Her şey oluruna varsın. Ne kuduruyoruz değil mi Aygül gelince falan böyle.
2: Abi bir şey diyeceğim ya. Ya yengeç ne yaptık ki mesela? Yani belki manipülatif oluyorlar ama yani...
0: Abi ben
2: yengeç
0: bilmiyorum.
2: Yengeç erkeğiyle şimdi, olun abi.
0: Yani yengeç kadınını biliyorum. Çünkü Mira yengeç hanım. Ondan sonra ama tabii onların böyle kendi duygusallıkları bilmem neyi falan ama yengeç erkeğini bilmiyorum.
2: Ya yengeç erkeği nasıl olur? Evcimen olur. İşte biz de Aygül Aydın'a bağladık. Evcimen olur. Ne bileyim, düzenli olur. Ben hep, ben de hepsini, va hepsi var yani.
0: Hangi futbolcular yengeç acaba?
2: Sabah baktık, Messi yengeçmiş.
0: Öyle mi?
2: Evet. Ha.
0: Bu bizim tıraş olan futbolcularımız, bugün gündemde olan. Şimdi Dünya Kupası bölümünde Barış Alper Yılmaz ne burcu acaba?
2: Barış Alper Yılmaz. Yani bilmiyorum.
0: Bu çocuk gerçekten kafasını böyle sıfıra vurdu.
2: Mohikan yaptı.
0: Hay ya, yanları kazıtmıştı.
2: Yanları kazıttı.
0: Üstü de
2: üstü sarı.
0: Hay, sarıyı da kazıtmış.
2: Ha, komple kazıtmış.
0: Bak, dinleyici gönderdi, fotoğraf var önümde bak.
2: Aa.
0: Ya ekrana bak. Şaka gibi yani. Dur şöyle göstereyim sana, gördün mü? Bu yapay zeka olabilir.
2: Yapay zeka, yapay zeka.
0: Değil mi?
2: Yapay zeka. Böyle evet. Şeylere inanmıyoruz.
0: Yani bakayım, sırada hatta Merih Demiral bıyığını kestirdi.
2: Evet, bıyığını kestirdi.
0: Bu doğru mu?
2: Doğru. Eren Elmalı da saçı rastaydı oraya gittiğinde, Dünya Kupası'na gittiğinde. O da normale döndü.
0: Normale dönmüş. Abi şimdi bence çocukların saçlarıyla falan çok kesinlikle ilgileniyorlar. Kesinlikle. Bütün haberciler. Bakıyorum işte YouTube'daki haberciler, bilmem ne. Çok uğraşıyorlar ya. Yani insanların psikolojisi bozulur.
2: Kesinlikle. Ya şöyle söyleyeyim ben. Başarı gelirse, başarı bunları saklıyor aslında.
0: Değil mi?
2: Ama yani şöyle söyleyeyim. Eleştiri elbette olacak. Yani bizim milli takımımız, bizim milli oyuncularımız sonuçta. Milli takım söz konusu olduğunda herkesin duygusu yüksek olacak. Herkesin bir beklentisi var çünkü. Ama ya oyuncuların dış görünüşü hakkında yani sürekli gündem oluşturmak onları gereksiz bir baskının içine sokuyor bence.
0: Evet. Ya ve insanlar paylaşıyor, şey yazmışlar. Birileri tokatlamış, kendilerine gelmişler bunlar.
2: Yani.
0: Ya, ne böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani bize ne adamın orasından, burasından, saçından
2: yani
0: falan.
2: Yani biraz daha rahat bırakmak gerekmiyor mu sence İrfan?
0: İşte başarısızlık her şeyi konuşturuyor. Bu sefer yani, işte
2: evet.
0: Armudun çöpü, üzümün sapı, yok saçın rengi, orasının yani. Şeyi. O yüzden mesela bir gol mol olsaydı kimse saça başa bakmayacaktı.
2: Tabii.
0: Yani o yüzden ikinci maçta şimdi umutluyuz efendim.
2: Kesinlikle öyle. İkinci maçta umutluyuz. Enseyi karartmıyoruz. Ama gerçekçi de olmalıyız. İlk maçta kötü bir tecrübe yaşadık. Ama dediğim gibi enseyi karartmamak gerekiyor. Bu bir belki de ölüm kalım maçı. Çünkü yenilirsek Paraguay'a eleniyoruz Dünya Kupası'ndan. Çok erken bir eleniş oluyor.
0: Biz yine de ölüm kalım maçı falan demeyelim. Daha böyle abartmayalım efendim.
2: Tabii.
0: Allah'ım falan. Yani şimdi Rabbim nasipte neyse olsun diyelim.
2: Neyse
0: yani.
2: Olsun tabii vallahi. Ki ama kazandığımız bir senaryoyu düşünelim. Kazanırsak yolumuza devam edeceğiz. Şöyle bir şey var. 2002'de de yenilerek başlamıştık hatırlayacaksan. Hı-hı. Brezilya'ya. Daha sonrasında Costa Rica ile beraberlik ve son maçta Çin'i 3-0'lık 3-0'lık galibiyetle geçmiştik turu. Ve sonrasında neler oldu hep ortada.
0: Peki detaylarına bakacağız. Şimdi bir reklamımız var. Günün konusu da bugün abarttım galiba. Hı hı. Senin var mı böyle tam evlilik öncesi ya İrfan şunu çok abarttım dediğin şey?
2: Ya biz
0: alışveriş biz falan olabilir.
2: 6 ay öncesinden başladık biliyor musun evi kurmaya?
0: Öyle mi?
2: Çok abarttık.
0: Yo iyi yani, her geçen gün fiyat artıyor zaten.
2: Neden, o da Dünya Kupası'ndan dolayı. Biz full burada yattığımız için yukarıda Dünya Kupası'ndan dolayı. O yüzden en azından bir ay önceye kadar ev bitsin diye.
0: Bravo, çünkü zamanın olmayacak. Bak Dünya aynen Kupası öyle. İçin çocuğun hayatı şekilleniyor yani. Bakar mısın? Nasıl etkiliyor bu Dünya Kupası? Sadece saçlar etkilemiyor bizi ya.
2: Ya bir de diyorlar ki yengeç erkeğinden olmaz. Al işte evi kuruyoruz 6 ay önce.
0: Ay canım benim ya. Cengiz Han da çok tatlı adamdır. Ya canım benim. Ama bak mesela hanımlara hep doğar doğmaz çeyiz düzülür ya, bizde gelenektir yani. İşte erkekler de yapmaları lazım. Biz niye çeyiz yapamıyoruz kenara? Böyle annemizle babamızla bir şeyler.
2: Yani. Sen yaptın mı?
0: Yok yapmadım işte.
2: Benim forma koleksiyonum var, benim çeyizim o.
0: Çok güzel çeyiz. Vallahi bozdur bozdur yersiniz yani. Onu yatağın üstüne onu serer üstüne yatarsınız yani. Abi önemli bir şeyler çünkü pahalanıyor, bulunamıyor falan.
2: Ya erkekler bir şekilde sıkışıyor. Buluyor ya.
0: Tabii biz gidiyoruz parayla tabii. Çat çat çat çat çat. Hot, hot.
2: Dadayla zor yarışırlar.
0: Dadayla zor. Sen bunu söyledin, çok kritik.
4: Çok kritik.
0: Çok kritik. Reklamlardan sonra buradayız. Çok mesajlarınız var, bakacağım onlara, tamam mı? Biraz sonra.
5: Burası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
7: Radyo D.
8: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
4: Penguenlerin besin kaynaklarından biri kiril adı verilen minik deniz canlılarıdır. Kiriller pembemsi renkli canlılardır. Penguenlerin beslenmeleri ne kadar kiril ağırlıklıysa dışkıları da o kadar pembe renkli olur.
8: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
9: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo 4.

0: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle. Evimde divan
3: ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan
4: ev var. Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
6: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
7: Damat. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo'da. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Tayfan Aslanhan.
1: Radyo D'de canlı yayınımız devam ediyor. DSM ardımızın spikerlerinden Cengiz Han Muhçu. Muh gibi yani demek.
2: Aynen
1: değil mi?
2: Öyle.
1: Onu bir söylemek lazım. Muhçu ne demek diye. Mıh'tan geliyor.
2: Mıh'tan geliyor.
1: Vay be. Ne güzel. Demek ki zamanında çok mıhlamış sizin sülale. Yani çakmış mıhlamış. Çivileri çakmış. Gülme çocuğum bak, çok kritik durumda.
3: Ooo çok kritik.
2: Ben böyle devam edemem.
1: Şimdi sen eğitimini spor spikerliği üzerine mi aldın? Ya?
2: Şöyle, benim çok karışık aslında. Ben ilkokul ve ilköğretim okuluydu bizim zamanımızda. 8. sınıfa kadar okuduktan sonra liseyi sağlık meslek lisesi okudum. 4 sene. Hatta 2 sene ambulansta 112'de staj yaptım. Daha sonrasında bambaşka bir tercihle radyo, televizyon ve sinema okudum.
1: Ne güzel olmuş işte bak. Efendim D Smart'ın spikerlerinden Cengiz Han Muhçu.
2: Muhçu.
1: Muhçu. Unutmayalım bu ismi. Pekala. Ya şimdi bir gündemde bir mevzu var Dünya Kupası'nda işte.
2: Gündemimiz Dünya Kupası, evet.
1: Ama bu gaf yüzünden spikerin işinden olması falan. Ya sen mesela hiç ağzından bir şey kaçırıyor musun maç sunarken falan?
2: Ya maç içinde illaki yanlış söylediğimiz isimler oluyor ama hani 4 dakika çok değil mi ya?
1: Değil mi? Birisi de uyarmamış orada.
2: Evet
1: falan.
2: Yani o da, kimse de uyarmamış. Yani talihsizlik.
1: Yani eski ustalarımız hiç böyle şeyler yapmazlardı.
2: Evet yani. Ama çok iyi hazırlanırlardı.
1: Değil mi? Yani.
2: Şu anda elimizde o kadar teknoloji varken bile biz doğru kullanmayı bilmiyoruz aslında.
1: Ya enteresan tabii. İşe ne kadar önem verdiğinle de alakalı.
2: Kesinlikle öyle. Ya iş ahlakı da önemli.
1: Tabii. O işe saygı duyuyor musun?
2: Aynen.
1: Yani insanın işine saygısı, tabii arada hatalar olur.
2: Ya illaki olacak. İnsanız, robot değiliz sonuçta.
1: Kimler neler yaptı ya?
2: Tabii canım.
1: Yani büyük ustalar da yaptı. Bu iş hatalarla düzeltilir. Çünkü bir vücutta bir kas var. O kası böyle şey yapar.
2: Mıhlamak mı?
1: Mıhlarsın o kası. Yani öyledir. Hele maç çok gerçekten kritik yani. O heyecan, o baş.
2: Çok kritik.
1: Kritik gerçekten.
3: Çok kritik.
1: Yani gerçekten kritik mi?
2: Evet.
1: Pekala. Nasıl gidiyor şimdi?
2: Dünya Kupası mı?
1: Evet, Dünya Kupası. Messi şov yaptı falan.
2: Evet ya, yani şöyle, Messi Miroslav Klose ile rekora ortak oldu. Dünya Kupası'nda en fazla gol atan iki isim var şu anda, 16 golle. Biri Lionel Messi, biri Miroslav Klose. Miroslav Klose yıllar öncesinden futbol bıraktı. Ama Messi ha bıraktı ha bırakacak ama yine devam ediyor adam. Uzaylı çünkü. Atmaya devam ediyor.
1: Öyle mi diyorsunuz uzaylı?
2: Atmaya devam ediyor. Ya bence Türk futbol diyorum. Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu Messi.
1: Bir tek şeyle, yani insani yönünü çok şey yapmıyorlar. Çok tartışılıyor.
2: Orayla biz ilgilenmiyoruz. Değil mi? Biz saha içi.
1: Vay güzel, işte bu çok doğru bir hareket yani. Ya,
2: saha içi performansına göre. Ben büyük Ronaldo'cuyum bu arada. Hani Ronaldo'nun hareketlerini, saha içini, saha dışını ben daha çok severim. Daha
1: çok kıyaslanıyor ya Ronaldo'yla.
2: Zevk almak lazım aslında, biliyor musun? Hani ocu bucu olmaktansa şu anki durumdan zevk almak lazım. Çünkü atıyorum, bir tane daha Messi gelmeyecek. Bir tane daha Ronaldo gelmeyecek.
1: Değil mi? Tadını çıkarmak lazım.
2: Aynen, tadını çıkarmak lazım.
1: Ya işte diyor ki o mesela çocuklara karşı daha başka tutumlu. Yok Messi başka bir tutumlu falan diye. Ama sahadaki o heyecan insan her şeyi yaptırabilir.
2: Kesinlikle.
1: Yani. O yorgunluk da insan evladını öpemez belki.
2: Kesinlikle yani. Öyle. Ya şu var. Aslında o birbirinin rekabeti bu kadar büyüttü o ikisini de. Yani beraber girdikleri yarış büyüttü ikisini de, iki oyuncuyu da. Yani düne dönecek olursak da Arjantin Lionel Messi'nin 3 golüyle kazanmayı başardı Cezayir karşısında ve son dünya şampiyonu Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Yani Mbappe de 2 gol attı dün. Erling Haaland 2 gol attı. Bugün gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerinde. Portekiz, evet. Demokratik Kongo ile oynayacak. O karşılaşmada 11'ler açıklandı zaten. 20'de başlayacak o karşılaşmada. Aynı zamanda 20'de Dünya Kupası'nın nabzı Kupa Günlüğü programında D-Smart'ta atacak. Onu ya, da,
1: sen buradan canlı yayına geçeceksin.
2: Evet, buradan canlı yayına geçeceğim. 20'de canlı yayında Spor Smart ekranlarında Hikmet Karaman konuğumuz olacak.
1: Oo.
2: Orada da Hikmet Karaman ayağının tozunu da almadan gidecek tekrar. Yani programdan kendisini Amerika'ya yollayacağız.
1: Oo. Harika bir şey. Pekala diyoruz ya işte Messi 38 yaşında Dünya Kupası'nda hat-trick yaptı evet. falan. Biz böyle şeyler duyamayacak mıyız, göremeyecek miyiz ya?
2: Ya bizim jenerasyon çok genç. Belki de duyarız. Kenan Yıldız belki 35'ine kadar ya oynar.
1: Kendi
2: Arda Güler.
1: Oynadıkları takımlarında yapıyorlar, büyük başarılar var ama şimdi Dünya Kupası'nda bir şeyler böyle istiyor insan.
2: O da neden geliyor biliyor musun? İlk maçtaki o... Degenek'in açıklaması vardı. Rakip takımda basın toplantısına giden o. Orada aslında biz çok yanlış yerlere çektik açıklamayı. Orada dedi ki Türkiye evet dedi işte çok ateşli bir takım dedi ama deneyimsiz dedi bu organizasyonlarda. Evet deneyimsiziz abi ya, bunu kabul etmek lazım. En son 2002'de gittik. 24 yıl sonra gittik Dünya Kupası'na. Adamlar hep orada. Ya Avustralya hep orada.
1: Değil mi?
2: Yani...
1: Bir öyle. Dinleyicimiz İrfan'cığım Ronaldo para göz yazmış. Paraya mı oynuyor acaba Ronaldo?
2: Ya Ronaldo abi adam hasta. Yani öyle şunu
1: para hastası mı yani?
2: Para hastası değil. Başarı hastası. Kendine challenge aradı ve Real Madrid'den Juventus'a gitti. Kendine challenge aradı, tekrar Manchester United'a geldi. Şimdi tekrar kupa kazanmak için yani challenge aramak için El Nasr'a gitti mesela. Yani adam kendini deniyor. 41 yaşında mesela. Hala 23 yaşında gibi fiziği var.
1: Değil mi? Değil mi? Müthiş. Gerçekten konuda kondisyon falan harika. Yani şimdi nereye gitse orada kendini gösterecek. Evet, enteresan şeyler var. İşte Dünya Kupası'nda Trump'ın yok edeceğim dediği İran bayrağı ABD'de açıldı sevgili dinleyenler. Tabii spor bu sene işte ABD ile birlikte biraz siyaset, spor iç içe girmiş
2: evet.
1: Durumda. Herkes farkında bazı şeylerinde.
2: Ya büyük
1: şeylerinde.
2: Skandallar da oldu, spekülasyonlar oldu. Mesela Belçika milli takımı, Uruguay milli takımı köpeklerle arandı. Yani bunlar oluyor. Maalesef oluyor yani maalesef.
1: Ama Cengiz Han, sporun inkar edilemez bir gücü var.
2: Kesinlikle.
1: İşte, yani birleştiriyor, bütünleştiriyor.
2: Tam oraya gelecektim zaten.
1: Yani bu çok önemli, bu çok kıymetli bir şey. O yüzden de spor her zaman... Ya biz bir maçta nasıl hemen kenetleniyoruz?
2: Evet.
1: Her şeyi unutuyoruz yani. O yüzden çok önemli. Cumartesi sabahı 6'da
2: maç. Paraguay'la.
1: Evet. Sevgili dinleyenler, ben de geçen pazar günü sahneden indim. Ondan sonra bütün mekandaki insanlarla geçtik. Arkada bahçede bir
2: çok
1: kafe var.
2: Çok güzel bir his
1: ya,
2: değil mi?
1: Ya çok keyifli.
2: Değil mi?
1: Ya sırf bunun için bile bu Dünya
2: aynen
1: Kupası kıymetli. O yüzden
2: şunu söyleyeyim. Yayından çıktım ben, eve gittim. Hı-hı. Eve giderken işte arabayı mahalleye park ettim. Mahallede o insanların işte kahvehanelerde, işte kıraathanelerde otururken o maçı konuşması, sokaklarda gezen çocukların milli takım forması giymiş olan. Ya bunu hissetmek çok özel bir duygu aslında.
1: Ya değil mi ya?
2: Ya oralarda olduğumuzu hissediyoruz.
1: Pekala efendim. Sizden birkaç tane mesaj var, bakacağım.

0: Ya ne güzel mesajlar i̇şte yolluyorsunuz. Bu. Bak ne demiş, bak ne diyor, bak. Ne diyor?
1: Futbolun kralı, futbolun hocası İmparator Fatih Terim ise radyoculuğun kralı İmparatoru da İrfan'dır. Saygılar.
0: Ya bizde buranın kralı Fatih Uslu.
2: Fatih Uslu. Fatih Uslu'ya duyurulur.
0: Evet, selam olsun efendim.
3: Çok kritik.
0: Çok kritik. Ne göndermiş
4: ben bundan bana? Sonra ders almam, ders veririm. Oo. Biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz.
5: Biz bunların hepsiyle savaştık.
6: 10 maç, 15 maç, 21 maç, 8 maç. Ne oluyor ya, siz yargıç mısınız, hakim misiniz?
7: Benim yanımda ceketinin düğmesini açamayanlar bak, bakıyorum bak. Hepsi baba yiğit olmuşlar.
6: Eğer Fatihlerin varsa adaletin olduğu yerde vardır.
7: Yanlış yapan cezasını çeker.
8: 8'de kapanır, 18'de kapanır.
7: 32 sene.
2: Racon adam.
0: Racon adam özleniyor sanki. Baksana onu göndermiş dinleyicimiz Caner.
2: YouTube kanalı açtı. Abone oldun mu?
0: Yok, olmadık. Yani haber, ilk defa haberim oluyor. Ne yapıyor, konuşuyor, yorumluyor mu?
2: Yorumluyor. İlk maçı da yorumladı.
0: Hmm, ne dedi hoca?
2: Yine bizim ettiğimiz kelimeleri etti aslında. Yani çocuklar bizim çocuklar dedi. Hani şu an değil. Şu an o baskıyı kaldıramazlar. Çünkü zaten Dünya Kupası bir baskı dedi aslında. Hmm. Alt metin buydu. Ya tam bunları söylemedi ama alt metin buydu.
0: Hadi bastır. Ya hocanın tabii geçenlerde de burada Aykut Aydın varken milli takımın başına işte Fatih Hoca lazım falan diyorlar. Ya hocanın yokluğu da bir yandan hissediliyor gibi falan, böyle enteresan bir durum var yani. Ama belli olmaz.
2: Varlığı olan yokluğu.
0: Değil mi? Bayağı şey yani, konuşuluyor.
2: Konuşulur.
0: Evet sevgili dinleyenler. Reklamımız var. Veda için geleceğiz. D-Smart'ımızın spikerlerinden Cengiz Han Muhçu'yla biraz sonra final yapacağız. Onun bizden özel istekleri var. Sen Labize Her Yer Trabzon istemiştin. Neydi şarkının adı? Dertsiz insan.
2: Dertsiz insan yok. Geçen gün dinledim yayınında. Hı-hı. Çok hoşuma gitti. Ben zaten daha öncesinden de biliyordum o şarkıyı.
0: Ya şimdi bir dinleyicimiz çok istiyordu. Hiç Karadeniz çalmadın, onu çal, onu çal diye. Ama güzelmiş. Ben o şarkıyı sevdim. Reklamlardan sonra senin için. Tamam mı? Efendim sizler de son mesajlarınızı atarsanız bir bakarız. Biraz sonra buradayız.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da akşam saatlerinde trafik ana ulaşım arterlerinde yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Cevizli Bağ, Haliç ve Mecidiyeköy çevresinde, TEM'de ise Mahmut Bey ve Hasa bağlantılarında zaman zaman yavaşlamalar yaşanıyor. Anadolu yakasında Uzunçayır, Kozyatağı, Bostancı ve Kartal hattı, TEM'de ise Ataşehir, Ümraniye ve Çamlıca çevresinde trafik yoğun ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında da araçlar yer yer düşük hızla ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.50 değer kaybıyla 14.421 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.482, çeyrek altın 10.992 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
6: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: bulacaksın.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
0: DS Damat.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Reklam. Radyo
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Radyo Makinesi.
8: Alo, kim var hattımızda?
9: Merhaba, hoş bulduk.
8: Merhaba. Abi bağırıyoruz, niye seslenmiyor bize?
9: Yoğun trafikten. Maalesef trafik değil. İstanbul trafiği.
8: Nereden nereye gidiyorsunuz abicim?
9: Küçükçekmece tarafına gitmeye çalışıyorum Güneşli'de.
8: Merak etme, gidiliyor sonunda ya.
5: Radyo makinesi.
8: Gideni çok gördüm yani, hani bir... Kimse merak etmesin, gidiliyor yani.
9: Siz iyi mi? Ben normalde radyo hiç dinleyen biri değildim. Ben 22 yıldır gıda sektöründe çalışıyordum.
8: Evet.
9: Bir haftadır sizi dinliyorum ya, gerçekten her akşam o sonra dinlesem diyorum böyle. Çok...
8: Ya. Ama
9: makine gibisin ya, maşallah.
8: Alın. Fatih abi, sen dinli yani, her akşam olsa da dinlesem diyormuşsun ama her akşam var. Yani.
9: Ben yeni keşfettim, biraz geç oldu.
6: İrfan Aslanhan, Radyo Makinesi. Radyo Makinesi.

0: Tan konseri her şeyi çözer ya. Her şeyi vallahi. Tiyerslere bak, tiyerslere bak, bak, bak. Efendim biliyorsunuz Tan Taşçı'nın İzmir'de başlayan stadyum konserleri tüm hızıyla devam ediyor. 12-13 Haziran İstanbul konserinin ardından yoğun talep üzerine 1 Temmuz tarihinde de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda muhteşem bir konser daha verilecek. Radyo D ve Dream Türk'ün medya sponsorluğunda bu konserler. Biletleri de satışta biliyorsunuz. Ama en son ki acayipti. Bir önceki İzmir'deki mesela yağmura rağmen muhteşemdi. Tüpraş Stadyumu'nda en son olan o bambaşka bir şeydi. Siz de Tan Taşçı'nın devam eden konser takvimi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız Instagram hesaplarımızda var efendim. Instagram hesabımızda Radyo'da 104 hesabında bulunuyor. Sever misin Cengiz Han? Cengiz Han kaptı gidiyor vallahi.
1: Sevmek ne kelime. Daldım
0: baksana,
1: gidiyorum.
0: Baksana kulaklığı da kulağına dayadı. Hani bir akım var ya Serkan Nişancı'nın evet. İller Üzer akımı. Onun gibi daldın gittin akım.
1: Vallahi
0: akım
1: öyle oldu.
0: Akım oldu Cengiz Han ya. Onu kulağına doğru şöyle takarsan ötmez.
1: Tabii tabii. Pardon pardon.
0: Pekala. Sevgili Özkan Dünya Kupası ile ilgili bir sesli mesaj göndermiş. Bir bakalım.
2: Vallahi İrfan Hanım Amerika 4 tane attı bu Uruguay'a.
0: Uruguay bizim değil.
1: Paraguay.
0: Paraguay. Evet buyursun.
2: En az 1-0 yenmemiz lazım. Ama 4 tane atarsak. Tabii bu arada bizim diğer yenildiğimiz takımda gidip öbürle bir berabere kalırsa tadından yenmez. Tabii son maçta final maçımız. Tabii bu maçı berabere de kalsak. Yensek de son maçımız final ABD ile Amerika Birleşik Devletleri'ni kesinlikle yenmemiz lazım. Yenersek çok güzel olur. Yani o sarı çocuğu birazcık üzelim inşallah.
1: Ketçap mayonez de olsun
2: eline
1: mu?
2: Eline emine sağlık İrfan Hanım. Hayırlı akşamlar. Türkiye attı gol oldu.
0: Gol gol gol. Radyo D'yle Türkiye attı gol oldu. Gol oldu.
3: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
0: Ya hayatın içinde her zaman seninle. Peki saat 20'de yayına uğurluyoruz Cengiz Han'ı. Cengiz Han'cığım çok teşekkürler bugün de eşlik ettin.
1: Ben teşekkür ederim. Dünya Kupası'nda 104 maç var. Neden 104 maç var? Çünkü Radyo D'de 104.
0: Oo.
1: Fatih Uslu bunu beğendi.
0: Pekala Cengiz Han Muhçu. Sevgili dinleyenler D Smart'ın spor spikeri canımız.
4: Oo. Kritik.
0: Çok kritik bir yayın oldu seninle.
1: Süperdi.
0: Yarın geliyor musun yine?
1: Geliyorum. Bütün enerjimi burada harcadım. Artık bizim yayına bir şey kalmadı.
0: Yo şimdi ben senin enerjini yükselteceğim. Hadi İstediğin bakalım. İsteğin geliyor çünkü.
1: Olur.
0: Ya.
1: İşte bu.
0: Efendim açın radyonuzun sesini. Yarın saat 17'de burada olacağım. İrfan Boşluk Aslan'dan oradan Instagram'dan dedikoduya devam edelim. Dertsiz insan yok dayı. Bakırı be.

Efendim dertsiz insan yok. Bütün dertlilere gelsin. İyi akşamlar olsun. Harika bir yayındı. Uzun uzun 3 saat efendim. Sağ olun, var olun. Sayenizde güzelleşti. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Yarın görüşmek üzere.

0: Model'den dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
2: Reklam.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.

0: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.
1: Benim için yapılan Saygı albümünde ilk başvuru yapanlardan bir tanesi Teoman'dı doğrusu isterseniz. O benim Yağmur diye bir şarkımı söyledim.
2: Tribute albümü yapılıyordu Bülent Ortaçgil'e. Biz tanışmıyorduk. Ben hayranıydım onun ama hemen telefon ettim. Bir şekilde buldum telefonunu. Abi dedim, senin albümde yer almak istiyorum. İlk sen aradın zaten dedi. O zaman dedim, ben şarkıyı bile seçtim. Şimdiki şarkının onunla pek bir alakası yok ama Bülent Ortaç gösterecek.
1: Bu Teoman'ın Yağmur'udur.

Teşekkür ederiz. Bizden daha iyi söylediğinizi biliyorsunuzdur umarım. Bizden daha iyi şarkı söylüyorsunuz şu an. Deneyebiliriz, bak bu şarkıda deneyelim. Bence bizden daha iyi şarkı söylüyorum.

konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız.

0: 시간.
1: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.20.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.